0: Beni seviyor musun?
1: Seni çok seviyorum.
0: Peki benim için her şeyi ama her şeyi yapar mısın?
1: Senin için ölürüm ben. Bunu niçin soruyorsun?
0: Gel gidelim. Gel gidelim buralardan. Ne olursun? Ne olursun gel gidelim buralardan. Gidelim ne olur.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Günaydın Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

0: Üniversitesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42, Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
8: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
9: Günal Dinçer Çin'e Borç Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Beşiktaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: IFM Reklam.

tanem, seni boş yere üzmüşüm, sonradan anladım. Bir tanem, seni özleye özleye

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909 WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

Ve maksimumla devam ederken bir yandan hava durumuna geçeceğiz. Bugün hava durumu şöyle olacak. Saat 3'ten sonra saat 6'ya kadar yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yaklaşık 23 derecelerde seyredecek. Ardından yarın tekrar güneşli ve 26 derece bir gün bize bekliyor.

Ve Hande Yener'den Sebastian'a geçmeden hemen önce sizlere bir soru sormak istiyorum. Yani belki fark etmişsinizdir, biraz hasta oldum. Klima ile ilişkimiz biraz erken başladı diyebilirim. Şu mevsim için biraz yasak, aşk sayılabilecek bir ilişki olduğundan da hasta oldum maalesef. Sizler ne zaman klima açıyorsunuz? Şu anda klima kullanmaya başladınız mı? Tüm sorularınız, istek şarkılarınız ve cevaplarınız için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Numaramız 532-686-7837. 532-686-7837. Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: IFM Reklam.

0: 98.5
1: IFM. Ve şimdi biraz daha fazla nostalji zamanı. Karşınızda Mazhar Fuat Özkan'dan Ele Güne Karşı.

Ve az önce bir mesaj geldi. Diyor ki, isim vermek istemeyen bir dinleyenimiz, yıllardır özür dilemek istediğim birisi var. Nasıl başlayacağımı bile bilmiyorum demiş. Yani eğer ismini söylerseniz yardımcı olmaya, buradan iletmeye çalışabiliriz. Kaç kişinin içinde böyle bekleyen özür var acaba? Bilmiyorum ama size yardımcı olacak birisi varsa o da ben tabii ki. Şimdi Ümit Sayın'dan ben...

Ve geçen gün size bir şeyden bahsetmiştim. Okey'de dördüncü oynadığımı anlattığımdan beri okey oynadım. Artık dördüncümüz var. Teşekkürler. Şimdi Mirkelam'dan tavlaya devam.

Şimdi bir mesaj geldi ve demişler bugün bazen ne? Hadi bizi biraz kendine vallahi o yüzden sizin için hepsini açtım. Yalan sizin için geliyor.

0: Haydi.
1: Galiba az önce bir sıkıntı olmuş ve sesimin gelmediğini söylediniz. Şimdi tekrar deniyoruz. Başka bir dinleyenimiz de demiş ki, öğle arası bitti, mesaiye döneceğim ama zerre içimden gelmiyor. Bana bir bahane bul da biraz daha oyalanayım demiş. Şimdi oradan patronun falan dinliyordur. Hani bizi boşu boşuna şey yapma. Şaka bir yana, yemeği yiyip üstüne o öğleden sonranın sıcağı da çökünce insanın eli kolu kalkmıyor. O yüzden bu şarkı sana geliyor.

0: Hadi çok işim var.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM reklam.
0: Aradım bir mantık bu işlerde.
7: Reklamların ardından tekrar beraberiz. Hoş geldiniz.

Şimdi hazır hepimiz yemeklerimizi yemiş, çaylarımızı da içmişken, üstümüze de bir ağırlık çökmüşken, silkelenip kendimize gelmek için hareketli ve birbirinden enerjik şarkılarla devam edeceğiz. Ve Ebru Gündeş'ten Çingenem.

Ve şimdi de Serdar Ortaç'tan dans söz geliyor Sude Hanım için. Ve bir de mesajı var. Demiş ki bu şarkı çalarken yerinde durmak olmaz. Dinleyen herkes kıvırtsın diyor.

0: güzelden anlarım.
1: Ve sıradaki şarkımız Reyyan Hanım için geliyor. Kenan Doğulu'dan Ben Güzelden Anlarım.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: IFM Reklam.

Ve Berkay sensiz diyor. Düştüm adeta uçurumdan. Böyle... Ben de diyorum ki sensiz olmaz. Ne yani uyan... Yayınlarımız sizsiz.

Ve manifestle devam etmeden önce sizlere gelen bir mesajı okumak istiyorum. Bir annemiz demiş ki, çocuklarınıza cips vermeyin, mor lahana verin. Aynı sesi çıkardığı için hoşuna gider ve yer. Buradan tüm annelere bu ipucunu vermiş olalım ve manifestle devam edelim.

Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Detaylı bilgi için 505-768-3374 505-768-3374.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

0: etti. Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: IFM Reklam.

Bugün daha zevkli, daha eğlenceli bir yayın sağladığınız için tüm dinleyenlerimize teşekkür ederim. Yarın tekrar 12'de görüşene kadar hoşça kalın, IFM'le kalın.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: vesile. Boş, hayatı kolaylaştırır. Adres: Hamit Abat Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, No 80, Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Günal Dinçer Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Belediyesi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No. 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: IFM Reklam.

0: Varlık markası.
1: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. İzmir'in Menemen ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü ile yanındaki dayısı hayatını kaybetti. İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza Çandarlı İzmir Kuzey Ege Otoyolu Menemen çıkışı yakınlarında yaşandı. Ali Ağa yönünde İzmir istikametine seyir halinde olan 29 yaşındaki Ömer Faruk Uygun idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan tır savrularak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü Ömer Faruk Uygun ile yanında yolcu olarak bulunan dayısı Burhan Çotur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Müskebi Mahallesi Karpuz Caddesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre seyir halindeki motosiklet aynı yönde ilerleyen otomobili arkadan çarptı. Sürat ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralılar için çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 23 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, nitelikli yağma, silahla mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından işlem başlatıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, Şanlıurfa ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aydın'da kadın kollarına yönelik görevden alma iddialarına sert çıktı. Kaya, ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, CHP Kadın Örgütü'nün sahada güçlü şekilde çalışmaya devam ettiğini vurguladı.
1: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aydın'da son günlerde gündeme gelen ilçe kadın kolları başkanları görevden alınacak iddialarını sert sözlerle yalanladı. Aydın ziyaretinde kamuoyunda tartışılan görevden alma iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Aydın İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Kaya, kadın örgütüne yönelik ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
2: Bugün Aydın İl Başkanlığı'nın önünü dolduran Cumhuriyet Halk Partisi'nin binlerce kadın üyesinin, binlerce cesur kadın üyesinin seçilmiş temsilcileri burada. Biz bugün topuklayıp gidenlerin aksine Türkiye'nin birinci partisi, ana muhalefet partisi, gelecek ilk genel seçimde de Türkiye'nin iktidar partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde korkmadan, geri adım atmadan, sinmeden çalışan, emek veren 17 bin Aydın'ın kadın üyesinin yanına geldim ben. Biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak üyesinden güç alan, örgütünden güç alan bir yapımız vardır bizim. Ben de bugün buraya Aydın Kadın Örgütü'nden güç almaya geldim.
0: Merhaba. Aydın Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ve ASKİ Genel Kurulu'nda sağlık yatırımları, tarihi miras projeleri, su tarifeleri ve battı çıktı projesi gündeme geldi.
1: Aydın Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu ile ASKİ Genel Kurulu'nda sağlık yatırımları, tarihi miras projeleri, su tarifeleri ve Efeler Yeni Dört Yol Kavşağı battı çıktı projesi gündeme geldi.
3: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.
1: Mecliste Efeler'de acil sağlık hizmetleri istasyonu kurulması için yer tahsisi yapılırken Nazilli'deki Bozyurt Horasan Mezarlığı kazı çalışmalarına 50 bin liralık destek verilmesi kabul edildi. Karacasu'daki bazı taşınmazların ise Geleceğe Miras Projesi kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsisi onaylandı.
4: 15.05.2025 tarihi 6 sayılı genel kurul kararı ile 178 milyon TL ve 24.11.2025 tarihi 15 sayılı genel kurul kararı ile 400 milyon TL ek ödenek verilmiş olup toplamda 4 milyar 558 milyon 365 bin TL ödenek oluşmuştur.
1: CHP Grup Başkan Vekili Anıl Yetişkin, proje sürecine ilişkin belirsizlikler olduğunu savunarak eleştirilerde bulundu.
5: Şimdi bizim onay verdiğimiz bir sürü kredi vardı biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Aydın'da şu anda evimizin trafik çilesini çektiğimiz battı çıktı projesi. Ama şu anda biz orada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün elemanlarını görüyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü mü yapıyor, Büyükşehir'i yapıyor diyoruz. Hala soruyoruz. Hala sormaya devam edeceğiz. Onun için bir tanesi Aydın kendi öz sermayesiyle yapılacak olan para. Harcanacak olan para. Ötekisi merkezi hükümet tarafından harcanacak olan para. Olur mu? Biraz evvel kredilerle ilgili. Aydın halkını geleceğe yönelik olarak borçlandırmaya karşıyız biz. Bundan dolayı eleştirilerimizi sunuyoruz. Tekrar sesleniyorum, tekrar soruyorum. Battı, çıktı, iki yapıyor.
3: Ben cevap verebilirim başkanım.
1: Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Fatih Gürer ise eleştirilere yanıt vererek projeye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
3: Efendim belediye başkanım, Efendim ilçesinde yapılan bir yatırımla ilgili niye Büyükşehir yapmıyor, şu mu yapıyor, bu mu yapıyor? Ya bir teşekkür et ya. Ya bir teşekkür et kardeşim. Büyükşehir ilçesinde karar yapmış. Bir teşekkür et ya.
1: ASKİ'nin Aydın'ın 17 ilçesinde yatırım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Gürer, Germençik için talep edilen kredi yetkisinin de bunun göstergesi olduğunu savundu.
3: Ama başkan diyor ki AK Parti'nin belediyeler hizmet ediyorsunuz sanki. Az önce dedim ASKİ 17 ilçeye güncel yatırım değeri 15 milyar lira yakın bir yatırım yapıldı. Şu an ASKİ Genel Müdürlüğü Germençik ilçesi Balıkköy Arıtma İşme Su İhsalatı için yetki istiyor kredi yetkisi doğru. Yani Germençik ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine sahip olacak. Biz burada İncirlova, hani krediler evet diyorsunuz dediniz ya. Ben İncirlova sandık da çıktı, kredi istedik. Giden bütçe komisyonundaki hali, durumu ben tekrar hatırladım. Yani AK Partili belediyelere yapılıyor, biz hayır edeceğiz dediniz. Toplantı uzadı. İki gün sonra muhtarın yanında poz verdiniz.
1: ASKİ Genel Kurulu'nda bu kez gündem su faturaları ve maliyet hesapları oldu. CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Serkan Sevim, ASKİ gelirlerinin büyük bölümünün su faturalarından oluştuğunu belirterek vatandaşın ekonomik yük altında olduğunu söyledi.
6: Kıymetli Haziran hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2025 ASKİ kesin hesap özetiyle ilgili grubumuz adına hem eleştirilerimizi hem de çözüm önerilerimizi sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Biz önümüze koyulan rakamları sadece bir muhasebe tablosu olarak görmüyoruz. Biz bu rakamları halkın cebinden çıkan para olarak görüyoruz. Bu nedenle paranın nereye gittiği, ne kadar verildiği ya da belirsiz kullanıldığı bizim için önem arz etmektedir. Rakamları biraz evvel Zafer Bey okuduğu tekrar okumak istemiyorum, yormak istemiyorum sizi. Bu rakamlara göre 2025'te belediyenin su ve kanalizasyon idaresi tam 3 milyar 408 milyon TL'si su faturası toplamış. Bu para toplam gelirin yaklaşık %74'ünü oluşturuyor.
1: ASKİ'nin artan elektrik, bakım ve yakıt giderlerine de dikkat çeken Sevim, halkın ödediği su parası yine halkın hizmetine dönmeli ifadelerini kullandı.
6: Vatandaş olarak şunu soruyorum. Su faturalarını bu kadar şişirerek, katılım paylarını bu kadar yüksek tutarak bütçenizi dengelemek başarı mıdır? Halkın cebinden milyarlarca lirayı çekip kasaya koyduğunuz o parayı halkın daha ucuz suya, daha iyi kanalizasyon altyapısına çevirmek yerine nereye harcadığınıza gelin hep beraber bakalım.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Erol ise bütçenin daha önce oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatarak eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi.
7: Aynı benzer şeyler söyleyelim tekrar isterseniz. Şimdi her sene bütçe onaylanıyor biliyorsunuz. Bütçe nedir? Sonraki yapılacak harcamaların hangi kademe ne kadar harcama yapılacağına ilişkin bir öngörüdür. Ne kadar gelir yapacağız, gelir elde edeceğiz. Hangi alanda ne yatırım yapacağımızı öngördüğümüz bir hesaptır. Yani bu da oy birliğine geçmiştir.
8: Aydın'da Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ahşap Sanat Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sanatçı Engin Birsoy öncülüğünde hazırlanan sergide zeytin ağacına işlenen eserlerle Atatürk'ün idealleri ve toplumun görünmeyen hikayeleri yansıtıldı.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ahşap Sanat Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. 13-17 Mayıs tarihleri arasında sanatçı Engin Birsoy öncülüğünde gerçekleştirilen sergide zeytin ağacına işlenen eserlerle hem Atatürk'ün idealleri hem de toplumun görünmeyen hikayeleri anlatıldı. Yaklaşık 25 yıldır ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Birsoy, eserlerinde gençlik, insanlık, mülteci dramı ve çocukların yaşadığı zorlukları sanat diliyle aktarmaya çalıştığını söyledi.
9: Daha çok zeytin ağacını tercih ediyorum. Çünkü bir aydınlı olarak es geçtiğimiz bir ağaçtı. Çok kıymetli bir ağaç. Bize her türlü deseni ve kolaylığı veriyor aslında. Bununla ilgili olarak daha çok çalışmalarımızda evrensel değerlerin olduğu, içinde insan olan, kıymet olan, sevgi olan, eleştiri olan, dünya siyasetinin eleştirildiği konuları tema haline getirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili dünyadaki mülteci kadınların dramını, çocukların dramını anlatmaya çalışıyorum.
0: 19 Mayıs temalı serginin özellikle gençlere hitap ettiğini vurgulayan Birsoy, Atatürk'ün fikirlerini sanat yoluyla anlatmayı amaçladıklarını şu sözlerle belirtti.
9: Tabii sergimizdeki konseptimiz Atatürk temalı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na atfen bir takım çalışmalar yaptık. Burada istedik ki siz gençlere Atatürk'ün dünyasını, Atatürk'ün ideallerini, ilkelerini siz gençlere sanat yoluyla anlatabilmek, gösterebilmek.
0: Aydın'da sanat ve sanatçıya yeterince ilgi gösterilmediğini düşündüğünü belirten Birsoy, sanatın emek istediğini ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.
9: Ben kendimi henüz sanatkar addetmiyorum fakat içimde sanata dair bir duygunun olduğunu biliyorum. Bu duygu bizde hüzün de getiriyor aynı zamanda, öfke de getiriyor. Neden? Aydın'da sanata ve sanatçıya karşı bir mesafe var, bir ilgisizlik var. Ben bunu kendi adıma söylemiyorum. Ama içinde emek olan her şey ilgi ister. Çünkü ilgi olursa yapılan eserin bir güzeli daha sonra yapılır. Bir sayfa gibi düşünün, bir kitap sayfası gibi düşünün. O kitabın ön sayfasını okumadan bir sonraki sayfaya geçmiş şey anlayamazsınız. Söyleyebilecek olduğum şey şimdilik bu.
10: Peki ben şurada burçlarla ilgili bir şey...
0: Sergide dikkat çeken çalışmalardan biri de zeytin ağacı ile doğal taşların birleştiği burç temalı eserler oldu. Bu fikrin kızı Sena Birsoy'a ait olduğunu belirten sanatçı, projeyi birlikte geliştirdiklerini anlattı.
9: Biz de bu şekilde bir işte bu da diyelim akrep burcunun taşıymış. Bunu bir araya getirmeye çalıştık. Zeytin ağacının o eşsiz dokusuyla ve doğal görüntüsüyle doğal taşını bir araya getirdik. Bu da şöyleymiş, bu doğal taşlar kişinin, burcun sahibiyle beraber hani yakın durmasında fayda var. Başkasının dokunmasına pek müsaade etmeyiniz diye tembih etti beni. Elhasıl böyle bir proje geliştirdik, çok da ilgi görüyor.
0: Serginin en dikkat çeken eserlerinden biri ise kağıt toplayan çocukları anlatan çalışma oldu. Birsoy, eseri hazırlarken uzun yıllardır gözlemlediği hayatları anlatmak istediğini şu sözlerle anlattı.
9: Burada her gün gördüğümüz ama göremediğimiz kağıt toplayan çocukların dünyasını anlatmaya çalıştık. Ben yıllardır o çocukları ne zaman görsem, baksam görmeye çalışırım. Onların da bir dünyası olduğunu biliyorum. Fakat tabii dünyadaki siyasi gelişmeler, savaşlar derken dünyada insanlar doğdukları toprakları terk etmek zorunda da kalmışlar. Özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra bu mülteci göçü ile bir sorun yaşadık aslında. Ama ne olursa olsun herkes insandı benim için. Onların da bir dünyası vardı. Burada kağıt toplayan çocuklar her gün önümüzden geçiyor. Hep şunu düşündüm. O kağıt toplayan çocuk az ileride kaldırımda annesinin elinden tutmuş, diğer elinde de dondurması olan bir çocuğa acaba nasıl bakıyordu? Bu benim için çok düşündürücü bir durumdu. Veya okula giden bir çocuğa acaba nasıl bakıyordu? Velhasıl bununla ilgili bunların hayatını anlatmak istediğim bir eser yapmak icap etti. Artık şart oldu bizim için. Burada da yine yokuş olan bir yolda ve keskin taşlar üzerinde yalın ayak yürüyen bir çocuğu anlatmaya çalıştım. Bu çocuk yalın ayaktı çünkü taşların izini birebir hissedebiliyordu. Peki bu çocuk dikkat ederseniz bize doğru veya birine bakarak devam ediyor. Önüne bakmıyor. Bir sağda hem yükünü taşıyor hem galiba bir yanında annesi olan bir çocuğa bakıyor galiba. Burada hayalinde bir dünya oluşuyor. Arabasına da bence kağıtları değil, dünyasını taşıyor bu çocuk. O yüzden şurada da dünyayı anlatmaya çalıştık.
8: Aydın'ın Efeleri ilçesinde 3 şube ile İncirliova ve Nazilli'de de hizmet veren otopratik Salih Aydın Lastik ve Servis Hizmetleri Bridgestone ve Lassa markalı lastiklerde geçerli yakıt puan kampanyasını duyurdu.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesinde 3 şube ile İncirliova ve Nazilli'de de hizmet veren otopratik Salih Aydın Lastik ve Servis Hizmetleri Bridgestone ve Lassa markalı lastiklerde geçerli yakıt puan kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 17 jant ve üzeri 4 lastik alan araç sahipleri total enerji istasyonlarında geçerli yakıt puan kazanabilecek. Otopratik Salih Aydın Lastik ve Servis Hizmetlerinde satış personeli olarak görev yapan Didem Altıntaş kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi.
11: Şu an 17 jant ve üzeri için bir lastik kampanyamız var. Total akaryakıt çeki hediyesi var. 17

0: 2500 lira akaryakıt çekiyor diyemiz var. Tool 4x4 performans lastikleri. Bu araçlar için geçerli. Kampanya bu ay sonuna kadar geçerli. 31 Mayıs'a kadar 4 lastik alımınızda total akaryakıt çeki hediyesinden faydalanabilirsiniz.
1: Kampanya 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olup Bridgestone, Lasta, otopratiklastik.com.tr ve lastiğim satış noktalarından yapılacak Bridgestone ve Lasta markalı tek seferde 17 jant ve üzeri 4 lastik alımlarını kapsıyor. Kampanya kapsamında Club Total Enerji'ye üye olan müşteriler Total Enerji istasyonlarında geçerli olmak üzere 17 jant lastik alımında 1250 TL, 18 jant lastik alımında 1750 TL, 19 jant ve üzeri lastik alımında ise 2500 TL değerinde yakıt puan kazanabilecek. Kampanyaya katılan müşteriler kazanacakları yakıt puanın yanı sıra yıl sonuna kadar yapacakları her yakıt alışverişinde 20 kat yakıt puan kazanma avantajından da faydalanıyor. Kampanyadan Bridgestone ve Lasta marka 17 jant ve üzeri binek otomobil veya 4x4 arazi lastiklerinden tek seferde 4 adet satın alan araç sahipleri yararlanabilecek. Kampanya yaz, kış ve 4 mevsim lastiklerinde geçerli olacak. Otopratik Salih Aydın Lastik ve Servis Hizmetleri Aydın'ın Efeler ilçesinde Forum Aydın'ın yaklaşık 300 metre ilerisinde Denizli Bulvarı üzerindeki Gıda Çarşısı'nda hizmet veriyor.
2: Aydın'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Yaşam Şenliği düzenlendi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.
1: Aydın'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Yaşam Şenliği düzenlendi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte özel bireylerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Aydın Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen programa Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, özel bireyler ve aileleri. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programın açılış konuşmasını Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu yaptı. Türkoğlu konuşmasında Engelliler Haftası'nın yalnızca farkındalık oluşturulan bir hafta olmadığını belirterek toplumsal dayanışma, erişilebilirlik ve eşit yaşam hakkına dikkat çekti.
3: Engelliler Haftası yalnızca farkındalık oluşturulduğu bir hafta değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, eşit yaşam hakkının,
1: etkinliğe ise engelli çocukların hazırladığı gösteriler damga vurdu.

0: özel bireyler şiirler okudu. Zeybek ve dans gösterileri sergiledi. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken program boyunca engelsiz yaşam ve kapsayıcı toplum mesajları verildi.
1: Aydın'da faaliyet gösteren 5 yıldız eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim yaklaşımı olan Marif modeline uyumlu çalışmalarını genişletiyor. Kurucu ortak Bekir Erbilgin, öğrencilerin özellikle bağlam temelli sorularda daha başarılı olması için geliştirdikleri paragraf çözme tekniklerini anlattı.
2: Alo.
0: Aydın Efeler'de faaliyet gösteren 5 yıldız eğitim kurumları, yeni eğitim sistemi olarak öne çıkan Marif modeline yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kurucu ortak Bekir Erbilgin, yeni modelde öğrencilerden yalnızca bilgi ezberlemesinin değil, okuduğunu anlaması ve günlük hayatla ilişkilendirme becerisi göstermesinin beklendiğini söyledi. Kurum bünyesinde uzun süredir uygulanan paragraf çözme teknikleri sistemiyle öğrencilerin dikkatini canlı tuttuklarını belirten Erbilgin, yöntemin temelinde zihin haritası ve anahtar kelime çalışmaları bulunduğunu söyledi.
3: Ortaokul grubunda 5. ve 6. sınıflarda, lise grubunda ise 9. ve 10. sınıflarda biliyorsunuz Marif sisteme geçildi. Marif sistemin temeli de nedir? Marif sistemde öğrenciler bağlam temelli sorular üzerinde daha çok vakit geçirecekler. Algıladıkları ve anlamlandırdıkları kelimelerle birlikte soruları çözmesi isteniyor. Yani bunu günlük hayata nasıl uygulanabilir? Bununla alakalı yeni sınav sistemi öğrencilerin bu becerilerin gelişmesini istiyor.
0: Öte yandan kurumun İşler Yayın Evi bünyesindeki Edebiyat Sokağı yayınları ile ortak yürüttüğü Anlamı Anlamayan Kalmasın projesi kapsamında öğrencilerin kelime haznesini geliştirmeye yönelik çalışmalar da sürüyor.
3: Biz de bunun üzerine daha önce kurumumuzda paragraf çözme teknikleri adı altında zihin haritalarıyla bir eğitim veriyorduk. Bunu genişletme kararı aldık. İşler Yayın Evi'nden Edebiyat Sokağı yayınlarının başında bulunan Nevzat Hocam, editörüdür kendisi. Onunla bir çalışmaya, Türkiye genelinde bir çalışmaya girdi. Anlamı anlamayan kalmasın diye bir proje geliştirdik. Ve bunun üzerinde tüm Türkiye genelinde belirli arkadaşlarla devam edeceğiz ve Aydın'da da bu projenin ayağı da biz olacağız. Peki bunun içeriği nedir? Kelimelerin anlamı nedir? Mesela ÖSYM özgün kelimesini çok kullanıyor. Bu kelimesini çok kullanır. Bunun gibi ÖSYM'nin ve Milli Eğitim'in sınavlarda sormuş olduğu sorularda çıkan kelimelerle alakalı bir anlam haritası çıkardık. Deyimler ve atasözleri sözlüğüyle birlikte yine İşler Kitabevi'nde Nevzat Hocam'ın editörlüğünde metin analizleriyle alakalı öğrencilerin yorum gücünü geliştiren setler hazırlandı. Bu setlerle birlikte biz paragraf çözme tekniklerini zihin haritalarında anahtar kelime kavramıyla paragraf çözme tekniklerini birleştirdik.
0: Sistemin sadece Türkçe dersinde değil, sosyal bilgiler, İngilizce ve yeni nesil matematik sorunlarında da önemli avantaj sağladığını belirten Erbilgin, son yıllarda LGS ve YKS'de yorum gücü isteyen soru tiplerinin arttığını söyledi.
3: Öğrencilerin paragraf sorularını çözme süresi kısalacak. Sadece Türkçe'de değil, aynı zamanda yeni nesil matematik sorularında LGS'de sosyal bilgiler ve İngilizce'de yine YKS'de yeni TYT matematik sorularının çözmesi hızlanmış olacak.
0: Yaz döneminde yaklaşık 150 saatlik yoğun eğitim kampı düzenleyeceklerini açıklayan Erbilgin, program kapsamında TYT matematik ve paragraf çözme teknikleri üzerine kapsamlı çalışmalar yapılacağını kaydetti.
3: Daha kapsamlı bir şekilde yazın 29 Haziran ile 30 Temmuz arasında bizim böyle bir kampımız olacak. TYT'den bütün matematiği bitireceğiz. Peki neden matematik diye bir soru aklınıza gelebilir? YKS'de, TYT'de 40 tane matematik sorusu var. 40 da Türkçe sorusu var. Toplam 80 soru. 40 da diğer sorulardan çıkıyor. Toplam 120 soru. Biz 3'te 2'sini yazı halletmiş oluyoruz. İkincisi TYT matematiği bitiremeyen, özellikle sınav sistemi AYT matematiği üzerine inşa edemiyor. Mutlaka bir TYT matematik temelinde olması lazım. LGS'de ise sarma sistem şeklinde işlenen tek ders matematik. Yani ne demek bu? 6. sınıfta atıyorum mutlak değeri işledi. 7. sınıfta bunun üzerine inşa ediyor. 8. sınıfta bunun üstüne inşa edip meseleyi tamamlıyor. 8. sınıftaki öğrencilerimizin çoğunun 5. 6. ve 7. sınıfta matematik eksiklerini gördüğümüz için en temelden alarak 8. sınıfta bu yazın 8. sınıf matematik kursunu açtık. Bunu paragraf çözme teknikleriyle beraber birleştirip yaklaşık 150 saatlik bir program hazırladık.
0: Beş Yıldız Eğitim Kurumları yetkilileri yeni eğitim modelinin öğrencilerden yorum yapabilme, analiz edebilme ve anlamlandırma becerisi istediğini belirterek eğitim sistemlerini tamamen bu doğrultuda geliştirdiklerini ifade etti.
1: Aydın Eczacı Odası 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nün 187. yıl dönümünü düzenlenen etkinliklerle kutlamaya başladı.
0: Aydın Eczacı Odası 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nün 187. yıl dönümünü düzenlenen etkinliklerle kutlamaya başladı. Etkinliklerde konuşan Oda Başkanı Sefa Karaarslan, hem eczacıların yaşadığı sorunlara hem de sağlık sistemindeki kritik eksikliklere dikkat çekti. Kutlama programı Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Aydın genelindeki eczacılar Efeler'de bulunan kahve bahanede düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Program sonrası açıklama yapan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Türkiye'de bilimsel eczacılığın 187 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek, eczanelerin sağlık sisteminin en yaygın ve en ulaşılabilir noktalarından biri olduğunu söyledi.
2: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri olan eczanelerimizde sunulan sağlık danışmanlığı ve ilaç hizmetleri, 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanun ile düzenlenmektedir. Bildiğiniz gibi bununla ilgili sosyal medyada farklı değişiklikler taslakları mesleğimizi derinden etkileyecek değişiklikler gündemdedir. Mesleğimizin geleceğini doğrudan etkileyecek yasal düzenlemeler için ihtiyaçların tanımlanması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ilgili tüm paydaşların değerlendirmeleri ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda ele alınmalıdır. Sağlık Bakanlığımızın gündeminde olduğu ifade edilen 6197 sayılı kanuna ilişkin taslak çalışmalar, birliğimiz, eczacılık akademimiz ve ilgili eczacı odalarımızın katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Türk Eczacıları Birliği ve 59 eczacı odamızın ortak yaklaşımı nettir. Eczacılık mevzuatında yapılacak düzenlemeler meslek örgütünün görüşü alınarak kamu yararı ve toplum sağlığı odağında hazırlanmalıdır. Eczacılık mesleğinin geleceğini, özgür ve bağımsız eczane modelini ve toplum sağlığını riske atacak hiçbir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Eczacılığı basit bir ticaret faaliyeti haline getiren, ilacı ve sağlığı meta olarak gören anlayışa karşı olduğumuzu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları, bugün ülkemizde 55 bin eczacı ilaç ve sağlık hizmeti sunumuna devam ediyor. Mesleğimizin bugün artan işletme maliyetleri, ilaç yoklukları, istihdam baskısı ve ekonomik zorluklar karşısında katmanlı bir mücadele vermektedir. Bu yalnızca mesleki değil, aynı zamanda halk sağlığının geleceğine ilişkin bir mücadeledir. Bu nedenle eczacılık mesleğinin sorunları günü kurtaran geçici yaklaşımlarla değil, akılcı, kalıcı ve sürdürülebilir politikalarla ele alınmalıdır. Bizler halk sağlığını, mesleğimizin bilimsel niteliğini, eczacının mesleki bağımsızlığının sürdürülebilirliğini, vatandaşlarımızın güvenli ilaca erişim hakkını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Hastalarımızın ilaca ve sağlık ürünlerine en doğru danışmanlıkla ve en güvenilir şekilde erişebileceği tek adres eczanelerimizdir. Eczanelerimizin sunduğu birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliği ancak ekonomik olarak güçlü ve mesleki bağımsızlığı korunmuş bir eczane yapısıyla mümkündür. Son olarak bilimsel eczacılığa, halk sağlığının korunmasına, mesleki değerler ile etik ilkeleri olan bağlılığımızı vurguluyor. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyoruz. Halkın gözü ve kulağı olan İlaç ve eczacılık alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen titiz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor. Ve tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyor ve saygılar sunuyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'de gıda enflasyonunun dünya ortalamasının 17 katı olduğunu belirterek ekonomi politikalarını eleştirdi.

0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: 30'dan 16'ya doğru düşeceğini iddia ettikleri enflasyonu 4 ayın sonunda yıllık 32.4'e getirdiler. Son 4 aydaki enflasyon %14.6. Geçen sene bir miktar enflasyonda bu seneyle kıyaslandığında daha fazla düşüş olduğu için bir yıllık enflasyona %2.5 olarak yansıdı. Ancak bu sene her ay üst üste biner enflasyonlar büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor. %14.6 ile bir yılda hedeflenen %16'lık enflasyonu 4 ayda tüketmiş, 4 ayda oraya ulaşmış noktadayız.
0: Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, yıllık enflasyonun %32,4'e yükseldiğini belirterek Türkiye'de gıda enflasyonunun dünya ortalamasının 17 katı olduğunu savundu.
1: Bundan sonra enflasyondaki her artış kar topu gibi büyüyerek fiyatları daha yüksek, maaşları daha yetersiz bir hale getirecek. Bir aylık enflasyonumuz, Nisan ayı enflasyonumuz %4.2 olarak gerçekleşti. Yani dünyadaki 100 ülkenin bir yıllık enflasyonundan fazla. Hani diyorlar ya, enflasyon bütün dünyada sorun. Dünyadaki 100 ülke bir yılda bizim bir ayda yaşadığımız enflasyondan azını yaşıyor. O yüzden dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle bir sorun yok. Kaldı ki işsizlikte Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faizde Avrupa birincisiyiz. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz.
0: Kurbanlık fiyatları ve emekli maaşları üzerinden de örnekler veren Özel, ekonomik dengesizliklerin toplumun geniş kesimlerini etkilediğini dile getirdi.
1: Gelelim Kurban Bayramı'na. AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 257 liraydı. En düşük emekli maaşı. Ve iyi bir koç 150 liraydı. İyi bir koç. Böyle tuttun mu ele gelecek koçu 150 liraya alıyordun. Emekli maaşı 1,5 koç alıyordu. Bugün aynı iyi koç 45 bin lira. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. 1,5 koç alan emekli yarım koç alamayan, iki emekli birleşse bir kurbanlık alamayan duruma geldiler. AK Parti iktidara geldiğinde asgari ücret emekli maaşından düşüktü ve 187 liraydı. İyi bir koç 150 liraydı. Bir asgari ücret bir kurbanlığın fazlasını alıyordu. Bugün asgari ücretli kurban almaya gittiğinde elinde 28 bin lira var. Kurbanlık 45 bin lira.
0: Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere mahallesi bu yıl ilk kez düzenlenen Kuzu Göbeği Kültür Festivali'ne ev sahipliği yaptı.
2: Muğla'nın Menteşe ilçesi Yemişendere'de birinci Kuzu Göbeği Kültür Festivali coşkuyla başladı.
0: Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere mahallesi bu yıl ilk kez düzenlenen Kuzu Göbeği Kültür Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen festival Yemişendere Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı İlker İnce öncülüğünde düzenlenirken etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ana sponsorluğunu Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Yeşilay ve Muğla Bisiklet Derneği üstlendi. İki gün süren festivalde hem yöresel değerler tanıtıldı hem de kırsal yaşamın, üretimin ve doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi. Yemişendere Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı İlker İnce, festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, kırsalda üretimin yeniden değer kazanması adına önemli bir adım olduğunu belirtti.
3: Bugün burada sadece bir festival için değil, aynı zamanda büyük bir hayal için bir aradayız. Bu hayal kırsalda üretimin yeniden değer kazanması, yerel üreticilerimizin desteklenmesi, gençlerimizin doğdukları topraklara sahip çıkarak şehirlere göç etmemelerini amaçlayarak biz burada bir kıvılcım yakmayı hedefledik. İnşallah bir sonraki senelerde daha da geliştirerek amacımıza ulaşacağımızı umuyoruz. Bizler Yemişendere Sürdürülebilir Yaşam Derneği olarak doğayla uyumlu bir yaşamın mümkün olduğuna inanıyoruz. Kuzu Gebeği gibi doğanın bize sunduğu değerlere sadece ekonomik bir kazanç olarak değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak görüyoruz.
0: Festivale katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da kırsal kalkınma vurgusu yaptı.
4: Yemişendere, bizim toplam Menteşe olarak 66 tane mahallemiz var.
5: Bunların
4: 48 tanesi
5: zurna ve davullar hareket ederse ahenk olur.
4: Yemişendere'de bizim denize çok yakın olmayan, denizden daha uzak gördüğünüz gibi ormanların içindeki çok nadide bir köyümüz, doğal güzellikleriyle bilinir. Yemişendere'miz havası mis gibi, zaten çam ormanlarının içindeyiz gördüğünüz gibi. Suyuyla, bereketli topraklarıyla biliriz Yemişendere'yi. Bazen balık yemeye kaçarız burada, ayrıca balık restoranlarımız da vardır. Birbirinden güzel mahallelerimizden biri Yemişendere. Biz az önceki konuşmamda söylediğim gibi kırsalın gücünü arttırmayı hedefliyoruz. Üretimi de belediyeler olarak ve yereldeki kurumlar olarak da olabildiğince destekliyoruz. Tabii bu iş için çok daha üst politikalara ihtiyaç var. Yani insanların kırsalda, köylerinde kalıp burada üretimi sürdürebilmesi için çok daha genel politikalara ihtiyaç var. Ama biz elimizden geleni, dediğim gibi, belediyeler olarak yapmaya çalışıyoruz. Tanıtım çok önemli tabii bu arada. O yüzden sizlerin burada olması, bu işe katkı sunması, bizlerin sesini, Yemişendere'nin görünürlüğünü arttırması da çok önemli. Ben çok teşekkür ediyorum ilginiz için.
2: Çok sağ olun.
4: Çok sağ olun.
2: Bugün de Kuzu Göbeği Kültür Festivali'nin ilki gerçekleşti.
4: İlki, evet.
2: Bundan sonra da gerçekleşir mi?
4: Tabii ki. Bundan sonra bu ilk zaten. Şimdi burada tecrübeleneceğiz bu konuda. Dernek başkanımız gel İlker. İlker aynı zamanda bizim çalışma arkadaşımız. Aynı zamanda derneğimizin başkanı. Bir başlayalım, eksiklerimizi tespit edip önümüzdeki yıllarda bunu çok daha geliştirerek zaten ortaya koyacağız. Her yıl bir öncekinden çok daha başarılı olacak. Buna hiç şüphemiz yok ama bence şu haliyle bile zaten çok keyifli. Hava çok güzel, doğa çok güzel, katılım da güzel.
0: Festival boyunca Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ekipleri de alanda yoğun çalışma yürüttü. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet araçlarıyla destek sağlanırken vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de festival alanında şapka dağıtımı yaptı. Menteşe Belediyesi ekipleri ise festival alanının hazırlanmasından etkinlik sürecindeki düzenlemelere kadar birçok noktada görev aldı. Belediyelerin desteği festivalin düzenli ve yoğun katılımlı şekilde gerçekleşmesinde önemli rol oynadı. Festival programı kapsamında yoga ve meditasyon etkinlikleri, davul zurna gösterileri, kuzu göbeği keşfi, köyün en güzel buzağısı yarışması, stand ziyaretleri, keşkek dövme ve ikramı, mantar sunumları, çörek kapma etkinliği, çocuk etkinlikleri ve konserler düzenlendi. 9 Mayıs'ta Emrah Girgin zurna dinletisi, en güzel kuzu göbeği yarışması, Hakan Allı mantar sunumu ve Sabri Özdemir Yasin Akkaya konseri gerçekleştirildi. 10 Mayıs'ta ise bisiklet gruplarının ayrılması, kuzu göbeği yemek yarışması, çuval yarışı, elma yeme, yumurta ile koşu, halat çekme, ıslık çalma, uçurtma şenliği ve konser programları vatandaşlarla buluştu. Festivalde Hamdi Demirtaş, Eyüp Girgin ve Nurdan Kızıl Aslan'da sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yemişendere Kuzu Göbeği Kültür Festivali ilk yılında hem yöre halkını hem de çevre mahallelerden gelen vatandaşları bir araya getirdi. Festivalle birlikte kuzu göbeği mantarının tanıtılması, yerel üreticilerin desteklenmesi, doğaya ve kırsal yaşama sahip çıkılması hedeflendi. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı hale getirilmesi beklenirken, Yemişendere'de yakılan bu ilk kıvılcımın bölgenin kültürel ve ekonomik tanıtımına katkı sunacağı ifade edildi.
6: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: 81 yaşında ama aslında 18 yaşında. Doğru dedim mi Turgut?
1: Doğru söyledin.
2: Nasıl tanıştınız Şazi ablamla?
1: Kaçırdın yavrum.
2: Kaçtınız mı?
1: Kaçtık.
2: Ana.
1: Kestim orada önünü bir sürü adamın içinde.
2: Eşkıyalar gibi.
1: Eşkıyalar gibi davanca belde.
2: Korkmadın
1: mı? Seni korkuyorum.
0: Peki bu Yemişendere nasıl bir köy?
3: Yemişendere Muğla'nın en güzel köyü.
2: Kuzu Göbeği Festivali'nde etkinlikleri takip edeceğiz.
0: Ben kuzu göbeğinin gerçekten bir kuzunun göbeği olduğunu düşünüyorum. Meğersem bir mantar. Festival yoga ile başlıyor. Evet, yoga bizim.
4: Şimdi kaldır kollarını yukarı. Derin bir nefes al. Kollarımı uzattı.
2: Yoga neymiş kız? Yoga kendimizi dinlendirme herhalde. İyi, oturmayı da öğretseniz daha iyi olacak.
5: Oturmayı bir dahaki derste.
2: Oturmayı unuttum çünkü.

0: bulamadım. Biz de bulamadık. Buldun mu abi?
1: Yok, sarı kamışta.
0: Bulamadın mı sen de?
1: Çektir bayırda.
0: Nasıl bulacağız biz bunu?
2: Cephelerde. Ben de biliyorum ki.
0: Aradığımız kuzu göbeğini bulduk mu başkanım?
3: Amaç önce sporlarını olduğu yere bırakmak. Önce vuruyoruz kuzu göbeğimizi.
0: Üstüne vuruyoruz.
3: Üstüne vuruyoruz. Sporlarını düşürüyoruz.
0: Bir sürü kuzu göbeği çıktı. Bu çiğ

0: mi dilli?
1: Namı değer Mini Cooper'a bunlar.
0: Öyle mi diyorlar?
1: Tabii ki öyle diyorlar.
0: Evet, sizi Doru ile tanıştıralım. 3 yaşında. 3 yaşındaki Doru. Ya Doru'ya bakın. Çok şeker. Yemişendere'deyiz, festivaldeyiz. Kolay gelsin bakın.
2: Sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Naha gidiyor. İyi, idare ediyor.
3: Sen daha taze gelinsin.
0: Evet.
3: Kaynananla beraber mi yaşıyorsun evet. yoksa? Ah! Kaynanan, bakıp durama, rahat ol sen. Kulağıma söyle.
0: Güzel güzel.
3: Kulağıma söyle. Peki kaynanayı ne yapmalı? Gidiyor börek işi.
0: Gidiyor, çok güzel.
3: Nasıl geçecek festival?
0: Güzel geçecek.
3: Kaç paraya satacağız kuzu göbeğini?
4: Söylenmez.
3: Ama alacağız belki.
4: 1,5.
3: 1500 lira. Kuzu göbeği dedik size altından değerli diye. Kuzu göbeğinin kavurması. Evet, ben çok merak ediyorum şu an. Hazırım. Geliyor.
0: Evet, şu anda kuzu göbeği çorbası dağıtılıyor burada.
3: İlk defa.
5: Evet, ilk defa.
3: İlk defa. Hadi bakalım.
5: Oo, çok güzel.
0: Güzel mi?
5: Çok güzel.
0: Abi yarım, hani bir kepçeden de az olabilir. Tavuk suyuna benziyor. İlikli. Muhteşem.

0: doğal güzellikleriyle bilinir Yemişenderemiz. Havasımız gibi zaten çam ormanlarının içindeyiz gördüğünüz gibi.
1: Bugün burada Yemişendere Sürdürülebilir Yaşam Derneği olarak ilk defa resmi olarak Kuzu Göbeği Kültür Festivali'ni düzenliyoruz. Kuzular Yemişendere'ye yetişiyor.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle.

Çay FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, bugün günlerden 14 Mayıs, günlerden Perşembe. Her zaman olduğu gibi, söz verdiğimiz gibi yine Perşembe günü buradayız. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.07. Türkiye Vesio saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde her zaman olduğu gibi canlı bağlantılarla yayınımıza başlayacağız. Sizler bizlere WhatsApp üzerinden yapmanız gereken tek şey 0532 686 78 37'den bizlere yazabilirsiniz. Birbirinden güzel parçaları gönderiyorum kulaklarınıza ben. Şöyle güzel bir Neşet Baba daha gelecek kulağınıza. Cahildim dünyanın rengine kandım. Onun hemen sonrasında ise birbirinden güzel isteklerimiz var. Onlara da yer vereceğim.

Evet, güzel bir Neşet Baba çalışması. Özellikle tüm herkese benden armağan olsun, tüm kader mahkumlarına. Salı günü yayını erken veda etmek zorunda kaldım. Benim canım babam bir rahatsızlık geçirdi. O yüzden bir anda çıkmak zorunda kaldım. Sizler haklarınızı helal edin bana.

baskı kalmasın üstünde. Dediğim gibi o gün mesaj atan. Dinleyicilerim yazarsa onların mesajlarını... Onların mesajlarına da yer vereceğim. Şöyle birbirinden güzel parçalar göndereyim ben sizlerin kulaklarına. Arkasından buralarda olacağız. Sizlerin mesajlarına yer vereceğim. Canlı bağlantılarla da 19.30'da yine buradayız. Hadi bakalım, Neşet Baba seslendiriyor. Arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada şöyle bir mesajımız var. E tipi açık cezaevinde yatmakta olan yeğenim Saffetcan için denmiş. Neşet Ertaş'tan Ağla Sazım şarkısını istiyorum. Halası Ceylan Tosun'dan gelsin demişler. Özellikle ama özellikle Saffetcan'a kucaklar dolusu sevgiler selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli halası onu çok seviyormuş. Tüm güzel parçalar ona armağan olsun. Özellikle ama özellikle Neşet Ertaş'tan Ağla Sazım şarkısını istiyorum demiş. E tipi açık cezaevinde yatmakta olan yeğenim Saffetcan için özellikle halası Ceylan Tosun'dan onu çok ama çok seviyorum demişler. Şöyle dinleyelim hemen o istediği güzel türkümüzü. Hadi bakalım.

0: Evet, birbirinden güzel parçaları gönderdik kulaklarınıza. Artık bu saat itibariyle canlı bağlantılarımıza başlayalım. Her zaman olduğu gibi. Değil mi? Şöyle bir bakalım hemen. Hattımızın ilk konuğu kim? Şöyle hemen telefonumuzu bir açalım. Alo.
1: İyi akşamlar abi, yayınlar. Keleş abi nasılsın?
0: Allah razı olsun, sağ olasın. Sen nasılsın?
1: Abi geçmiş olsun, baban rahatsızmış.
0: Allah razı olsun kardeşim, sağ olasın.
1: Abi buradan koş arkadaşlarıma, E5'te beraber yattım, Kapalı'da beraber yattıklarıma selam yollamak istiyorum.
0: Tamam, gönder bakalım.
1: Öncelikle Metin Işık'tan bir parça isteyeyim abi senden. Neydi? İnsan gelmez mi abi? Metin Işık'tan insan gelmez mi?
0: Tamam, Metin Işık insan gelmez mi?
1: Abi bu parça E5'te Kapalı'da yatan Mert Efe Kırbaş kardeşime gelsin. Senin sesin biraz az geliyor abi, ben bodoslama konuşuyorum, kusura bakma.
0: Yok, sıkıntı yok, sen konuş, devam et ya.
1: E5'te yatan Yiğit Aydın kardeşime gelsin, Sercan abime gelsin, Sercan Milat'a gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Mert Efe Kırbaş kardeşimden kadın koğuşundaki sevdiceğine gelsin. Ondan sonra Germencikli Mutlu Kırı olan abimden Okkal Altın'a gelsin. Sökeli Talat kardeşime gelsin, Talat Güdücü'ye. Germencik tayfasına, İncirlova tayfasına, Acarlar tayfasına gelsin. Beraber kader birliği yaptığım tüm dostlarıma gelsin abi.
0: Başka?
1: Kendin aracın.
0: Başka var mı?
1: Abi bu kadar. Arkadaşlar dışarıdan söylüyor da, müdahaleyiyor da. Onlara da çevireyim, onlara da söylesin.
0: Tamam, söyle onlara da.
1: Eyvallah abi, iyi akşamlar.
0: Tamam, Allah'a emanet o zaman, kendine iyi bak.
1: Eyvallah.
0: Evet, devam edelim hemen hızlı hızlı şöyle bir canlı bağlantılara. Şöyle hemen bakacağım. Bu arada mesajlarım da salı gününden beri birikti. Ve bakalım şöyle hatta kim var. Alo.
2: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam Serkan, hoş geldin.
2: Abi ne yapıyorsun?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen ne yapıyorsun?
2: Şükür
0: diyelim ya. Allah iyilik versin.
2: Canların sıkkın gibi biraz, yaşından belli.
0: Sıkkın olması lazım. Değil mi?
2: Ne oldu? Bazı... Bir şey mi oldu? Yok dememiş
0: ya. Ya şu anlık yok ama bekliyoruz. Öyle yani.
2: Ya yani bir şey yoksa sıkıntı yok.
0: Sen kimlere sesleneceksin?
2: Sesleniyorum abi. C14 koşunda yatan Danat Tunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime. Ondan sonra Ömer Şenoğlu, Süleyman Türkmen'e, Süleyman Egus'a. Şimdi C14 koşuna gelsin. Ondan sonra E6, E7 koltuğunda yatan arkadaşlara gelsin. Açıkta yatan kurtarıcı Mehmet'e gelsin.
0: Evet.
2: Aydın Baloğlu'na gelsin. Mustafa Yüksel'e gelsin.
0: Evet.
2: Kırmızı kazaklı Süleyman varmış burada, ona gelsin. Bizim Feyyan'a çalışan Kelçüklü'ye gelsin.
0: Evet.
2: Ondan sonra bizim yetimlerin babası var burada, Ali Buluk kardeşime gelsin. Tüm benim tane herkese gelsin.
0: Bu kadar mı?
2: Bir de buradan C14'e bir mesaj göndereceğim. Ömer Şenol, ben açığa çıkalı kardeşim 4 ay oldu. Özlemin mektup atacağım dedin. Mektubunu bekliyorum, at.
0: Evet.
2: Bu kadar abi.
0: Şarkı ne göndereceğiz?
2: Şarkıda şey gönderelim abi, saçlarını boyamışsın sarıya.
0: Tamam, sarılara boyamışsın. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Sağ olasın.
2: Sağ ol abici. Can yarısı yarda kaldı. Bülbül
0: ahu zarda kaldı. Yandı kaldı. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vestio saatlerimiz 19.38. Şöyle hemen bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Abi ben tekrardan Konyalı Ahmet Sökeli Kanat kardeşim için bağlandım da iki kişiye selam söylemeyi unuttum.
0: Hadi onlara da söyle.
1: Erdoğan Kaya abimle Kemal Kaya kardeşime selam yolluyorum abi. Sökeli Kanat kardeşime veriyor.
3: Buyur kardeşim. Geliş abim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin inşallah.
0: Çok şükür halimize. Siz nasılsınız?
3: Abi bu arada duyduk. Geçmiş olsun.
0: Allah razı olsun.
3: Allah razı şifalar versin.
0: Amin. Amin kardeşim. Sağ olasın.
3: Abim ben hiç uzatmadan şey yapayım direkt. İstersen isimleri sayayım.
0: Hadi say bakalım, bekliyorum.
3: Sökül Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Burak Güdücü'ye gelsin. Yavuz Zaman abime gelsin. Gökhan Olgun abime gelsin. Amcam Metin Akın'a gelsin. Burak Çetin kardeşime gelsin. Konyalı Ahmet kardeşime gelsin. Muşko'ya gelsin. İzmirli Sofi kardeşime gelsin. Germencikli Grolan'a gelsin. Kırolan'a, Okkala, Hatun, Lale, Pınar, Çuva gelsin. Emircan Yazıcı kardeşime, Atilla Şahin kardeşime, Denizli'li Hüsam Altay'a gelsin, Aziz Kılıç abime gelsin, İlker abime gelsin, İzmirli Karabağlar'dan Merdo'ya gelsin, Hayati Kandal kardeşime gelsin, bir de Neşet Ertuğrul ve Mehmet Aktaş kardeşime gelsin abi.
0: Evet, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
3: Fatih Bulut'tan gör bak.
0: Fatih Bulut, gör bak. Tamamdır, evet, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, sağ olasın. Kendine iyi bak.
3: Sen de sağ ol.
0: Evet, devam ediyoruz. Hemen şöyle canlı bağlantılarla bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
4: Alo, selamünaleyküm. İyi akşamlar başkan.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Ne haber, iyisiniz inşallah.
0: Şükür diyelim, siz nasılsınız?
4: İyi de Allah razı olsun. Başkan, şimdi ben Halit Tarboğlu'dan bir şarkı isteyeceğim. Bu gönlümün canısın, cananısın. Bu gönlümün canı, cananısın.
0: Bir dakika, ben onu yazayım. Sen kimlere gelecek onu yaz. Halit Tarboğlu. Bu gönlün cananısın.
4: Canısın.
0: Tamam. Kimlere gelecek?
4: Parça özellikle sıkı kapalı da yatan, Gökse Elekçi, Namı Değer Köfte ve aynı kapalı cezaevinde yatan Bayram Ayoğlu, Namı Değer Cugili, Selahattin Sarıkaya, Paris Kar, Sadık Kar, Betul Aybi, İhsan Aybi, Mehdi Aybi ve açıkta yatan Gri olan Dündezoğlu, Tuncer Taşkıran, Barış Ergöz, Ümit Ergün, Orta Mahalleli Serko kardeşimize gelsin. Akın Aydınoğlu, Durmuş Ekkemen ve Emrah Dal Kral'a gelsin.
0: Bu kadar mı?
4: Şimdilik bu kadar. Bir daha size gelsin başkan.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın.
4: Sağ ol. İyi akşamlar. Görüşürüz.
0: Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.41. Bu arada dediğim gibi mesajlarda birikme olduğu için biraz onlara öncelik vereceğim. Hani ben kimsenin hakkı üstümde kalmasın. Çünkü ben dedim ya, hani söz verdiysek elimizden geleni yaparız. Ama sizlerin de hani duasını istiyorum. Yalan değil. Babam ağır bir kriz geçirdi. O yüzden şu an Adü'de ben söz verdiğim için kimsenin hakkı geçmesin diye yine geldim buraya. Bilginiz olsun ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
5: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi. Aydın ben, Nazil Aşık'tan arıyorum.
0: Evet Aydın. Kimlere sesleneceksin?
5: Abiciğim ne yapıyorsun, nasılsın?
0: Şükür vallahi, aynı.
5: Vallahi Allah değmesin abi.
0: Amin, amin cümlemiz.
5: Abi ben kafadaki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen hızlıca.
5: Abi B4'te yatan Volatyakoğlu kardeşime, Cihan Dinar'a, Barış Yaprağ'a, İbrahim Çeçen'e, Ayhan Soytürk, Berat Taşıhan, Ali Tam Yalçın'a, Berke Tam Yalçın'a, Melih Karaca'ya, Mustafa Uludağ'a, Ayhan Soytürk'e, ondan sonra Kutbedin Taş dayıma, Gökhan Kurudoğ'a, Ahmet Çakır Çapan'a, hepsine bol bir selam olsun.
0: Aleyküm selam.
5: Cengiz Bölükbaş'a selamlar olsun. Ondan sonra Kerem Durak amcaya selamlar olsun. Şahin Durak'a selamlar olsun abim.
0: Evet.
5: Şimdi abi açıkta yatan Aslan kardeşim Hazar Durak'a selam olsun. Neşat Özcan'a selam olsun. Mustafa Yüksel'e selam olsun. 6. Koğuş'taki Berke Yılmaz kardeşime selam olsun. Mehmet Selçik, Ahmet Selçik. Ondan sonra Bilal Taşkıran, Serdal Demir'e, ondan sonra Erdal Güler abime, buradaki açıkta yatan İdris Yörük dayıma selamlar olsun.
0: Evet.
5: Abi başka kime var? Çağlar Başkan'a çok selamlar olsun. Aynen.
0: Evet.
5: Evet, başka kimse yok abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
5: Abi ne göndereceğim, bir dakika. Abi bu arada Volat'a seslenmek istiyorum bu arada. Senin notun geldi kardeşim. Bekir burada. Sıkıntı yok, herhangi bir sıkıntı yok. Allah razı olsun. Selamımızı aldım. Abi Kapalı'da Volatyakoğlu'dan Hazar Yıldız bir sen şarkısını istemiş benden.
0: Hazar Yıldız.
5: Sabahlar olmuyor hapishanede.
0: Tamamdır.
5: Tamam abi. Volatyakoğlu'da sana çok selamı var bu arada.
0: Aleyküm selam.
5: Eyvallah. Sen de başka söyle. Yok.
0: Tamam. Bu kadar mı?
5: Sağ olasın abi. Bu kadar abim. Çok teşekkür
0: tamam.
5: ettim.
0: Allah'a emanet.
5: Eyvallah.
0: Kendine iyi bak.
5: Eyvallah abi. Sağ olasın.
0: Görüşürüz
5: abi.
0: Evet. Devam ediyoruz. Bakalım hemen hattımıza kim geliyor. Hemen bir bakalım. Alo.
6: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
6: Selamünaleyküm abi. Geçmiş olsun.
0: Allah razı olsun.
6: Nasıl oldu abi? Yok değil mi kötü bir şey abi?
0: Vallahi daha henüz bilmiyoruz. Vallahi iki gündür hiç uyumadım. Açık konuşmak geçmiş gerekirse. Bekliyoruz.
6: İnşallah, inşallah kötü bir şey yoktur abi.
0: İnşallah vallahi. Temennimiz o.
6: Allah'tan umut kesin. Allah yar ve yardımcısı olsun abi.
0: İnşallah cümlemizin. Kimlere sesleneceğiz?
6: Vallahi nasıl? İşte ben Uğur Köken abi. Buradan kardeşim Özgür Köken'e.
0: Evet.
6: İstemiş. Sıradaki parçalar, tüm parçalar. Kardeşim olan Özgür Köken'e gelsin. Cevdet Gümeş'e gelsin. Cem Öğüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin. Ampiri Köken'e gelsin.
0: Evet.
6: Gökhan Erkan'a gelsin abi. İsmini sayamadım. Tüm arkadaşlarıma gelsin. Murat Şimşek'e gelsin. Muzaffer İlte'ye gelsin.
0: Evet.
6: Yarçın Savar'a gelsin. Ersin Savar'a gelsin. İsmini sayamadım. Tüm arkadaşlara gelsin abi. Bu isimler aklımıza gelmiyor.
0: Tamamdır. Ne göndereceğiz onlara?
6: Ankara'ya gelsin. Bayanlar boşluğunda yatmakta olan abi. İstek parçama geçmek istiyorum abi.
0: Hadi geç ona da.
6: Hüseyin Kağıt'tan yastık taş kesilmiş abi.
0: Bir dakika. Hüseyin Kağıt. Hüseyin Kağıt'tan hangi şarkıydı?
6: Taşa çevirdin abi.
0: Taşa çevirdin. Tamamdır. Bu kadar mı?
6: Bu kadar abi. Allah'a tamam. Emanet olun.
0: Allah'a emanet sen de sağ olasın. Eyvallah. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Allah razı olsun. Evet. Türkiye Vesio saatleri 19.46. Devam edelim hemen şöyle. Hattımıza kim geldi? Bir bakalım. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Ama dediğim gibi mesajlarım da çok, onlara da yer vermek zorundayım. Çünkü kimsenin hakkı üstünde kalmasın. Hemen bakalım şöyle hattımıza kim geldi? Alo.
7: Alo. Selamun aleyküm abi. Nasılsın?
0: İyiyim vallahi. Benim buralar. Sen nasılsın?
7: Baban, vallahi Allah'a şükür abi. O gün duydum. Ben de arkadaşlar duydum. Geçmiş olsun abi. Allah'ım acı şifa versin.
0: Amin. Allah
7: Allah'ım sizlere yüzünü acısın abi.
0: Amin.
7: Allah'ım kurban olduğum, Allah'ım acı şifalar versin.
0: Eyvallah.
7: Abi ben seni fazla yormuyorum. Hüseyin Kağıt'tan hayatı tespit yapmış, sallıyor musun?
0: Hüseyin Kağıt, evet. Kimlere gelecek o?
7: Okkal Hatun'a gelsin abi. Zeynep Kartal teyze gelsin. Büşra Yakış'a gelsin. Gökhan Dinar'a gelsin. Ondan sonra Semra Teker'e gelsin. Cemil Yaburgu'ya gelsin abi. Bu kadar fazla sürmeyeyim. Seni de şey yapmayayım. Sen sadece yorgunsun abi.
0: Yo, eyvallah, sağ olasın. Bu kadar
7: Allah
0: zaman kendine.
7: Allah'a emanet ol abi.
0: Sen de Allah'a emanet. Evet, 19.47 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Hemen bakalım şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
8: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
8: Ben Aydın Az'dan aşktan şeytan sen Neşat Özcan.
0: Özcan.
8: Evet, Neşat Özcan.
0: Neşat Özcan.
8: Evet.
0: Evet, kimlere sesleneceksin?
8: Nazlı Kapalı Etmatoğlu'nun de altı boşluğunda bulunan kardeşim Ulcalı Beethoven'e, Ulcalı Beethoven bayan koşunda bulunan özeline Mehmet Akkoca, Abdullah Şeflek, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Yusuf Uçarcı, Beylik koşunda bulunan Mehdi Karataş, Serhat Tural, Emre Turhal, Ersin Demir, Abbas Kişmir, B5 koşunda bulunan Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, C1 koşunda bulunan Burak Uğraş, Ramazan

0: Köksel.
1: Evet.
0: Ahmet Köksel. Aydın Kapalı Yakmak olan kardeşim Sercan Sevingen. Mehmetullah Aybiye. Uygar Donay'dan Kahretsin parçası.
1: Bir dakika. Uygar Doğanay
0: Kahretsin.
1: Kahretsin. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Mustafa Yüksel'in Celal Koçi'de selam var.
1: Aleyküm selam. Bu kadar değil mi?
0: Bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Gönlümdeki ateşim varım, yürekte sızım. Evet, devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Şöyle bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm Mustafa abi.
1: Aleyküm selam.
2: Ben kurtarıcı abi.
1: Heh, kurtarıcı ne yapıyor?
2: Şükür vallahi abi, sen nasılsın?
1: Vallahi şükür diyelim ya.
2: Geçmiş olsun abi bu arada.
1: Allah razı olsun, sağ olasın vallahi.
2: Ömürden abi, gönülden. Yapılacak bir şey var mı abi?
1: Vallahi şu anlık yok. Yani bekliyoruz. Doktorlardan haber bekliyoruz, biz de bekliyoruz yani. Yaptığımız bir şey yok, iki gündür.
2: Anladım abi. Anladım abi. Yapılacak bir şey olursa biz buralardayız abi.
1: Allah razı olsun. Söylemen yeterli vallahi.
2: Durumumuz dışarıda, bağlantılarımız var. Gene yardımcı oluruz.
1: Eyvallah. Allah razı olsun vallahi. Düşünmen yeterli.
2: Cümlemizden. Abi ben Kapalı'da yatmakta olan eşime seslenmek istiyordum.
1: Seslen hadi bakalım.
2: Nazilli Bayan Koğuşu'nda yatmakta olan Yağmur Gönen. Biricik karım. Onu çok seviyorum. Kendine iyi baksın. Sıradaki başlığım hepsi ona gelsin abi.
1: Tamam. Yok mu özel bir şarkı?
2: Yok abi ya.
1: O zaman bütün şarkıları gönderelim eşine.
2: Evet abi.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Sen de Allah'a emanetsin abi.
1: Sağ olasın.

0: Devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Alo.
1: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar abimler.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Bu arada çok geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin abimler.
0: Allah razı olsun, sağ olasın.
1: Ben Nazil Açık'tan Şükrü Kılıç.
0: Evet Şükrü.
1: Abi B5 koğuşunda yatmakta olan Ergin Akkar, Sait Faik Küçük kardeşler, Samet Semih Küçük Topal kardeşler, Halil Özdirekcan, Kolombiyalı, B8'de yatmakta olan Çakki kardeşime, evet. Murat Bilgin'e, C7'de yatmakta olan Ümit Bilgen'e, C18'de yatmakta olan Cengo kardeşime, Açık'ta yatmakta olan Mehmet kardeşime, Kurtarıcı'ya,
0: evet.
1: Mustafa Yüksel'e, Çaycılar Kralı Ali'ye, Aykut Pütkül'e ve beni tanıyan herkese gelsin abi.
0: Tamam. Ne göndereceğiz?
1: Abi, Uygar Doğanay'dan Oy Hasret.
0: Uygar Doğanay, Oy Hasret. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Tamam abi, bu
0: tamam,
1: kadar.
0: O zaman kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet abicim. Allah'a acil şifalar versin.
0: Amin cümlemiz. Sağ olasın.

0: Devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Şöyle bir bakalım. Hemen. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, selam.
0: Aleyküm. Aleyküm selam.
1: İslam abi, nasılsın?
0: İyiyim vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
1: Abicim, ilk öncelikle abi çok geçmiş olsun abi.
0: Allah razı olsun, sağ olasın.
1: O acize yatan babana Allah'tan acil şifalar diliyorum abi.
0: Amin.
1: İnşallah iyi olur.
0: Amin. Allah
1: canını sık, canını sıkma. Derdi veren Allah dermanı da verir abi.
0: Evet.
1: Sen Alacık'ın arkadaşlarına seslenecektim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Benim Çin'den abi Kahraman Güveç. Kapalıda yatan B5 koğuşturdu. Can kardeşim Cem Övüş'e gelsin abi. İsmet Elidem'e, Ali Barlas'a, Gökhan Erkan'a, C3'te yatan Türk kardeşim Tukay Kasken'e, Burada Kader Birliği yapmış olduğum abi Uğur Köken'e, İsmet Öge abi, Hayır Gece Kuşun abi.
0: Evet.
1: Bir saniye kardeşim ya. Abi Özgür Kurturan'a, Özgür Kurturan'ın da Bayanlar Koğuşu'ndaki değerli sahibi Gülkay Kısa.
0: Evet.
1: Aydın Açık'ta yatan abi Acarlar'ın gülü Turgay Erdoğan'a, kardeşim Olcay Çatalbaş'a, Bilgin Ergöl'e, ondan kardeşi Necati Göl'e, ondan babası Seyfettin Göl'e.
0: Evet.
1: Abi söyleyeceklerim bu kadar. Söyleyecektim daha da. Kafam karıştı.

0: Aycan Öner'den istek parçam var. Aycan Öner'den.
1: Aycan Öner,
0: evet. Beni böyle kabul et.
1: Beni böyle kabul et.
0: Bu parça abi iki koştu yatmakta olan kardeşim Özgür Keken'e gelsin abi.
1: Eyvallah, bu kadar mı?
0: Bu kadar abicim, kendine iyi bak, canını sıkma, her şey olur geçer. Eyvallah abi.
1: Allah razı olsun, sağ olasın, kendine iyi misin?

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Türkiye ve Sosyal saatleri 19.54 ve bakalım hemen attığımızda kim var. Alo. Alo.
1: Selamünaleyküm reis.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın Keleş abicim?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, iyiyim, iyi diyelim.
1: Keyfin yok belli biraz. Geçmiş olsun abi bu aralarda.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
1: Allah acı şifalar versin abi, duyduk biraz biz de üzüldük yani.
0: Amin, amin, sağ olasın.
1: Her şey Allah'ın izniyle olur abi, anladın mı? Geri her şey Allah'tan.
0: Öyle zaten ya. Tek ya inancımız
1: Allah,
0: o.
1: Acı şifalar versin.
0: Allah razı olsun.
1: Tamam abi. Cenab-ı Allah ne isterse olur abi, anladın mı? Her şey hayırlısı olsun.
0: Aynen öyle.
1: Neyse abi, ben seni fazla üzmeyeceğim. Hemen bir iki parça söyleyeceğim yani, size gitmeyeceğim.
0: Hemen söyle bakalım o zaman.
1: Yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Aslan yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin.
0: Evet. Var mı başka devam? Geliyor mu? Alo.
1: Bir dakika abi. Şey yaptık da, kusura bakma yani. Tez olun, Poyraz Gülfü'den gelsin. Adil Eksin'e gelsin. Ferdi İşten'e gelsin. Amca oğlum Ali Kurtulan'a gelsin abi. Amca evet. Oğlum Uysal Kurtulan'a gelsin. Uğur Köken'e gelsin. Özel'ine gelsin. Kardeşim Kahraman Güveç'ten çok sevdiği ailesine gelsin. Kardeşim Ali Gilce Kuşu'na gelsin. İzmirli Bergamalı kardeşlerime gelsin, kantincilere. Kardeşim Kuşadalı Tuna'ya gelsin. Onlar da buradan çok çok selamlar, sevgiler olsun.
0: Evet.
1: Abim Muzaffer Bozit'e gelsin. Murat Bozit'e gelsin. Umut Bozit'e gelsin abi. Diyeceklerim abi bu kadar. Kerem Gece Kuşu'na gelsin.
0: Evet.
1: Sonra not. Bayanlar Koğuşu'na yatmakta olan hala kızım Dudu Demircan'a gelsin. Buradan çok çok sevgiler gönderim ona da. Kendine çok çok iyi baksın. Gül Kaygısı'na gelsin. Evet. Bugün çalınacak olan bütün parçalar. Bugünkü tüm çalacak parçaları bugün halamın kızına, Dudu Demircan'ına, Gül Kaygısız'a buradan bütün parçaları onlara gelsin. Tamam. Ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Orada bir anne bir bacılara da gelsin bu istek parçalarımız. Ayrımcılık olmasın abi.
0: Tamamdır.
1: Onlara da gelsin. Diyeceklerim abi bu kadar. Fazla üzmem abi seni. Neyse parçama geçerse de oluruz.
0: Tamam hadi geç bakalım.
1: Ha, bir dakika abi. Aslan yeğenim Fatih Bozit'e gelsin abi. Ona da buradan çok çok sevgiler. Yeğenim İlfan Kurtulan'a gelsin. Unutmalım abi.
0: Evet.
1: Nazlı'yla yatmakta olan abim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Mehmet Öge'ye gelsin. Aydın'a Öge'ye gelsin.
0: Evet.
1: Nazlı cezaevinde yatmakta olan Davut Bozcu'ya gelsin. Sinan Kıvcı'ya gelsin. İbrahim Kıvcı'ya gelsin. İsmet Kıvcı'ya gelsin. Onlara buradan çok çok selam gönderirim. Onları da seviyorum abi. Diyeceklerim bu kadar abi. Kusura bakma, seni de fazla yormadım abi.
0: Yok estağfurullah.
1: Anladın mı abi? Neyse şarkı istem abi.
0: Evet.
1: Tahir'den abi, Tahir Uçar'dan.
0: Evet, Tahir Uçar.
1: Canerim abi.
0: Canerim, tamam.
1: Canerim.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Eyvallah.
1: Hakkını helal et abi.
0: Sen de. Siz de hakkınızı helal edin.
1: Tekrarla Zeyn Özgen'e tüm dualarımız babanla beraber olsun abi, dualarımız acil şifalar versin abi.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Tamam. Kendinize iyi bakın.
1: Kardeşim İsmet Öge'ye gelsin buradan. İsmet Öge'ye gelsin buradan. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah'a emanet ol.
0: Tamamdır, eyvallah. Ha?

0: Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.58. Bir canlı yayın bağlantısı daha yapacağım. Onun hemen sonrasında mesajı 2-3 tane bir mesaj hemen okumam lazım. Ve bakalım hemen hattımızda kim var. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi nasılsın, iyisin?
0: Çok şükür diyelim. Halimize şükür.
1: Abi ben Nazilli Açık'tan arıyorum. İsmim Mustafa Yüksel.
0: Evet Mustafa.
1: Buradan kapalı seslemek istiyorum abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Cihan Altı Koğuşu'nda Celal Koççu'ydu abim var. Abi koğuşta ilişki yapmışsın, gözün aydın. C15 Koğuşu'nda Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazduman, Ethem Beyazduman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Erol, Tolga Akçay, Musa Karan, C18 Koğuşu'nda değerli kardeşim Ahmet Kızıltaş, değerli abim Serkan Karatay, yapay zeka Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oras, Ali Kara, Mehmet Reis Eripek, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Ketliksoy, Arap Şükrü, E1 Koğuşu'nu yapmakta olan abi dayım Şenerbaş'tan, Emin Şahan, Özcan Korkmaz, 60 dayı, B8 Koğuşu'nu yapmakta olan abi Cem abim, Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi. Abi burada açıklığa yapmak olduğumuz Kurtarıcı Mehmet, Şükrü Kılıç, Salim Erdoğan, Şeytan Hizarlı, Neşat Özcan, Turan Salkımtaş.
0: Evet.
1: Neşat Özcan'dan kardeşi Abdullah Şefli'ye gelsin abi. Bir de abi C15 Koğuşu'nu yatan Ethem Bey, Ekrem Bey, Ahmet abi geldi burada yanımızda. Beraber sıkıntı yok.
0: Evet.
1: İstek parçama geleceğini.
0: Nedir istek parça?
1: Abi Ahmet Kaya penceresiz kaldım anne.
0: Ahmet Kaya penceresiz kaldım anne. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi, Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, şimdi bir mesaj okuyacağım. Nazilli Kapalı D12 koğuşunda yatmakta olan amcam Ramazan görüş eke demişler. Görüşük. Murat Artan abimize ve arkadaşı Yusuf Osman Demir abimize selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Özlenensiniz. Amcam, biz seni unutmadık. Unutmayacağız. İçin ferah olsun. Allah bir an önce sizi özgürlüğü nasip eylesin inşallah demiş. Değerli dinleyicimiz, Nazilli Kapalı'da D12 koğuşunda yatmakta olan amcam Ramazan Görüşük, Murat Artan abimize ve arkadaşı Yusuf Osman Demir abilerimize selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Özlenensiniz. Amcam, sizi unutmadık, unutmayacağız. İçiniz ferah olsun. Allah bir an önce size özgürlüğü nasip etsin demiş değerli dinleyicimiz. Hemen şöyle istedikleri bir parçayı gönderelim. Güzel bir parça istemişler. Bu parçaya yer vereceğim. İsteme benden, alma üzeri, vur öldür amma. Evet. Hemen şöyle Güllü'den bir parça istemişler. Onu bir göndereyim. Kopamam senden. Geliyor. Bu parça özellikle değerli büyüklerime armağandır. Teşekkürler demişler. Biz de gönderiyoruz. Hadi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve gelen mesajlarımız var. Onlara birazdan bakacağım. Bir iki canlı bağlantı daha alayım hemen. Varsa gelmek istiyorum.

0: ayrılık.
1: Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.06 ve bakalım hemen şöyle hattımızda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Geçmiş olsun abi. Duyduk baban için abi. Allah acil şifalar versin abi.
1: Allah razı olsun, sağ olasın.
2: Abi bir kapalıyı seslenmeyi istiyorum sevdiklerim abi.
1: Hadi seslen bakalım.
2: Betül Aybin'e gelsin. Kerim Gecekuşu'ya gelsin. Tuvay Aybin'e gelsin. Mete Aybin'e gelsin. Sefa Kurtulan'a gelsin. Umut Bahçıvan'a gelsin. Bu kapalıda olan kardeşlerime abi.
1: Evet.
2: Açıkta olan Çin'de yatan kardeşlerime Özgür Kurtulan, Uğur Köken, Kahraman Güvenç. Bize abi kapalıda yapmakta olan Uğur Köken'in kadınlar koğuşunda kapalıda yapmakta olan özeline gelsin abi.
1: Evet.
2: Yine abi Mert Hazar'a gelsin, İsmet Öge'ye gelsin abi. Bir de not düşüyorum abi. Özgür Kurtulan'ın
1: evet.
2: Ben o gerçi istekliyim. Dilber Eder'e abi. Alo.
1: Evet.
2: Abi şarkımın isteğini söylüyorum abi.
1: Söyle hemen.
2: Tayyip Çönden.
1: Evet.
2: İnsanoğlu sevdiğine böyle yapar mı? İsteğini istiyorum abi.
1: Sevdiğine böyle yapar mı? Tamamdır, bu kadar mı?
2: Tamamdır abi, bu kadar abi.
1: Tamamdır.
2: Sağ olun abi, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.

0: Evet, devam edelim. Şöyle bakalım hattımıza kim geliyor. Bir bakalım şöyle hemen. Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
1: Hayırlı akşamlar abi. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Allah acil şifa versin babanıza.
0: Allah razı olsun, sağ olasın.
1: Abi ben Aydın, açık cezaevinden arayan Gökhan Diner.
0: Evet Gökhan. Kimlere sesleneceğiz?
1: Valla abi arkadaşlarımı sesleneyim, seni de fazla üzmeyelim.
0: Evet.
1: İlk başta Gro olan Mutlu Bastı, Bito geldi, Alpez Can geldi, Kadir Ertaş, İbo Can Acar, Serkan Akrancı, Gökhan Terit, Deniz Gökçe, Müslüm Karaduman, Ethem Karaduman, Saner Doğan, Ahmet Akcan, Ayhan Ertaş, Hatay Ertaş'tan Bıraktığın Gurbet Elleri Yanınız şarkısını istiyoruz abi.
0: Bir dakika, şarkıyı bana bir daha söyler misin?
1: Neşet Ertaş'tan Bıraktığın Gurbet Elleri Yanınız.
0: Bıraktın gurbet elleri. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Ozan Çeşmeci, Mehmet Ercan, Fero Başaral, Vedat Yakoğlu, İbocan Dinar, Doğukan Endek, Gökhan Endek, Zeki Akbulut, Saadettin Koçma, Memo Dayı, Baba Kartal, İkbal Doğan, Sinan Taşlı, Ali Zentur, Hasovar, Arda Taşyapı, E9 Yatan, Ziya Ateş, Komutan Emre, Serdar Karaduman, Mardin Yusuf Trit, Necati Karabacak, Necati Göl Küçük ve Büyük, Berkant Kopal, Şevket Acar Denizli, Cemil Yaburga, Ali Yaburga, Onur Trit, Alettin Çeşmeci, Oktay Ayhan, Fırat Ayhan, Ferdi Gökbel, Olcay Tatalbaş, Burhan Acar, Bayram Sosyal, Muşko.
0: Evet.
1: Abi 2-16 golçumuz da benim kendi arkadaşlarım bunlar. Aşkın Yavuz Dayı, Aytekin Dede Topbaş, Emrah Kılıç, Hüseyin Kara, Mehmet Öncel Aslan kardeşim, Onur Öztürk Aslan kardeşim, Osman Yılmaz Kepçeci, o da Aslan kardeşim, Mustafa Düzenli, açığın yemek ihtiyacını gören dayımız oldu, çok çok selam olsun. Kaan Oyucu, Mehmet Öncel kardeşimin de bugün doğum günü, mutlu yıllar inşallah, bir dahaki doğum gününden önce sevdikleriyle beraber olsun dileğimle.
2: Evet. Akdelik'ten selamlar.
1: Akdelik'ten selamlarmış abi.
0: Eyvallah.
1: Okkalı Hatun'a da bir şey söylemek istiyorum abi, buradan seslenmek istiyorum onu da. Yarın nasipse kral olan bildiğiniz gibi talihe.
0: Evet.
1: Pazartesi günü ziyaret listesine eklerse sevinecekmiş abi.
0: Eyvallah.
1: Çok çok selamlar söyle herkese.
0: Tamam.
1: Ziyaretli gelecekmiş diye duyuyorsun inşallah.
0: Eyvallah. Bu
1: tamamdır
0: kadar
1: abi. Bu kadar abi, seni sıkmayalım, bayağı bir sıktık ama.
0: Yok, önemli değil.
1: Tamam abi.
0: Var mı başka bir şey?
1: Kusura bakma. Canınızın sağlığı abi.
0: Allah'a emanet o zaman, kendine iyi bak.
1: Sen Allah yardımcınız olsun abi.
0: Cümlemizin, eyvallah. Bu arada Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Celal Önler'e ayrıca Ne demişler? Canım eşim Zekiyem, ona da tüm güzel parçalar armağan olsun demiş bir dinleyicimiz de. Bakalım hemen hattımızda kim var? Alo.
3: Selamun aleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Nazilli açık cezaevinden arıyorum ben. Kapalıdan açığa çıktım abi.
0: Evet.
3: B5'ten. Arkadaşlarımı isim saymak istiyorum.
0: Hadi say bakalım hemen.
3: Ahmet Efe Yalvaş, Sait Küçük, Mustafa Atran, Murat Bilgin, Faik Küçük, Hakan Diriken, Halil Altın Kaynak, Halil abi, Arda abi burada selamını söyledim. Gönen Barış, Samet Topal, Semih Topal, Erhan Karagöz, İhsan, Alistan, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Algan, Ergin Akar, Aydın Namlı, Bayram Yalvaç, Mehmet Uçak, Hasan Gönen, Sezgin Teypur, Yusuf Uçarcı, Yasin Uçarcı, B6'lı koğuşundan.
0: Evet.
3: Abi kolay gelsin, bu kadar.
0: Bu kadar mı? Şarkı evet. Var mı?
3: Şarkı, Ahmet Efe kardeşim bir şarkı istedi. Metin Işık'tan Kader. Ona
0: Metin
3: gelsin.
0: Metin Işık Kader. Tamamdır. Evet. Bu kadar mı?
3: Aynen, bu kadar.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak o zaman.

0: bakalım şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
1: Hayırlı akşamlar abi. Mesela yere gel. Hadi hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Abim kapalı dekablerimize bir selam yollayacaktık.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Muzaffer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, Hallak Rancı, Levent Bozyiğit, Poyraz Gülfidan, Adil Eksen, Uysal Kurtulan, Ali Kurtulan, Güngör Yeldi, Serdal Yeldi, Sefa Kurtulan, İrfan Kurtulan, Ferdi İşten, Meyit Aybi, Turgay Aybi, Mustafa Alat İsmet'e. Bir de açtakiler sayalım abi.
0: Evet, onu da say.
1: Amaçlı yatmakta olan Çelebi Karataş, Hüseyin Çeliman, Tarık Bozyiğit, Yeter Bozyiğit, Mişko, Doğukan Endek, Ümit Yaşar, Arkın Üşüntü.
0: Evet.
1: Selam Akrancı. Abi bir de Nazilli'de yatmakta olan Deyze oğlum. İksan Tilsin'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Açın en hızlısı bir de Kosova'da Erkan'a gelsin.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
1: Parça. Abi Orhan Esen'den.
2: Zindan olur geceler.
1: Zindan olur geceler.
0: Orhan Esen.
2: Baba.
0: Zindan olur geceler.
2: Bu
1: kadar abi.
0: Tamamdır. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Evet, bir canlı yayın bağlantısı daha alayım. Ondan hemen sonrasında bir şarkı göndereceğim yine. Bir şarkı göndereceğim. Haberiniz olsun ve bakalım hattımıza kim geliyor. Bu arada bir şarkı istendi. Bu şarkı da şöyle hemen bakalım kime geliyordu. E tipi cezaevinde yatmakta olan Gıroğlan Mutlu Bastı'ya gelsin. Ceylan Tosun'dan demişler. Onu da şimdi göndereceğim. Hemen bir canlı yayın bağlantısı alalım. Hatta kim var? Alo. Alo. Alo. Abi şansını kaybetti. Ben şarkıyı şöyle hemen bir göndereyim. Bir şarkıyı bir göndereyim. Onun hemen sonrasında burada olacağız. Özellikle ama özellikle E tipi açık cezaevinde yatmakta olan Gıroğlan Mutlu Bastı'ya gelsin demiş. Şöyle hareketli bir parça gönderelim demiş. Değil mi? Neşelerini bir bulsunlar demiş. Bir gönderelim. Arkasından buradayız.

0: Evet, o parçayı da gönderdik. Valla mesajlar işte, onları da göndermem lazım diyorum ya. Hani gideceğim aslında, hak geçmesin diye buradayım. Kimseye hani hakkımız geçmesin. O yüzden onları da yetiştirmeye çalışıyorum ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
1: Selam. Selamun aleyküm. Kolay gelsin İslam abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Nazilli Açık Cezaevinden Koray Bozkurt ben.
0: Evet Koray.
1: Nasılsınız?
0: Şükür diyelim halimize.
1: Şükürler olsun.
0: Sen nasılsın?
1: Bizler de iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Sağ olasın. Ya ben birkaç selam gönderecektim. Bir de Kapalı'dan bir arkadaşım geldi. Size hiç bağlanamıyordu. O da buradan birkaç arkadaşına söz vermiş.
0: Vallahi.
1: O da birkaç...
0: İkinciyi alamıyorum. Kural
1: tamam,
0: gereği.
1: O zaman... Yani ben bir iki kişiye selam göndereceğim. Selam göndermişler.
0: Valla sen Yusuf, yanındaki arkadaşına ver, o söylesin senin selamlarını da. Hak
1: olur,
0: geçmesin abi.
1: Veriyorum. Hem tamam. İlk defa sizle tanışacak.
0: Tamamdır.
2: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Haydi yayınlar abi.
0: Allah razı olsun.
2: Ben Şafak Aktoy abi.
0: Şafak hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
0: Nasılsın,
2: abi,
0: iyi misin?
2: Kapalıdaki arkadaşlarıma, dostlarıma seslenmek istiyordum ben de.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Abi öncelikle D17 koğuşunda dostum, değerli kardeşim Deniz Ege. Deniz kardeşim, buradaki selamlarını ilettim. Hiçbir sıkıntı yok Allah'ın izniyle.
0: Evet.
2: Hani aklım burada kalmasın. Bende de bir sıkıntı yok. Ben de iyiyim. Değerli abim İncirlioğlu'nun reisi Hasan Aydoğdulu. Değerli dayım Nazif Tetik. Değerli abilerim Keko abi, Yakup Düzgün, Talha Düzgün, derbeder kardeşim Umut Aydın, dayısı Tanju Ünal, Mehmet Avcı,
0: evet,
2: Cengiz İşleyen, ondan sonra Anıl, canavar kardeşime ve burada da benimle beraber hep yanımda olan, bana değer veren ve benim de değerlim olan Koray Bozkurt kardeşime gelsin.
0: Evet.
2: Ondan Kurtarıcı Mehmet'e gelsin. Sezer Yavaş'a gelsin. Mustafa Yüksel'e gelsin. Serhat Kayhanlı'ya gelsin. Devir koğuşunda yatan akrabam Davut Bozyiğit'e gelsin. Gökhan Aslan, Yılmaz kardeşlere.
0: Evet.
2: D8'de yatan kardeşimiz Sadıkcan Kayhanlı'ya gelsin.
0: Evet.
2: Aydın'da ve Nazlı'da yatan arkadaşlarımıza gelsin.
0: Tamam. Başka var
2: abi,
0: mı?
2: Yusuf Erdemir'den abisi Koray Bozkurt'a mektup atacakmış. O da onu bekliyormuş.
0: Evet.
2: Diyeceklerim bu kadar abi. Bir
0: tamam.
2: De bizim Acarların asır reisi, asır roman çocuğu Deniz Ege. Oğlum seni çok seviyorum lan. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Abim teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Ne göndereceğiz?
2: Abi istek parçamız.
0: Nedir istek parçası?
2: Abi Hüseyin Kağıt'tan Sağım Yalan, Solum Yalan.
0: Hüseyin Kağıt. Sağım Yalan, Solum Yalan değil mi?
2: Aynen.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
2: Sen de alayım, Allah'a emanet ol.

0: Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 20.23 ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi ben Nazlı ile Açık Cezaevinden arıyorum, Azar Durak.
0: Azar, hoş geldin.
1: Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Nasılsın abi, iyi misin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
1: Şükür, Allah razı olsun abi, yasa bekliyoruz, ne yapalım abi?
0: Hayırlısı.
1: İnşallah abi, isimleri ben sayayım abi. C16 zaten Şahin Durak amcama, Spidi kardeşime, Yasin Çobanoğlu'ya, tüm koğuşta yatan herkese çok selam olsun. Amca mektubun geldi, ulaştı bana. Cengiz de yanımızda, sıkıntı yok. Cengiz Bölükbaşı dayıma da selam olsun. Ahmet Elçik, Mehmet Elçik kardeşim. Serkan Yıldırım kardeşime selam olsun. D15'te yatan Kerem Durak dayıma selam olsun. C1 Emre amcama selam olsun. Allah tez zamanda kurtarsın inşallah. C7 koğuşunda yatan olan Kudret Elçik.
0: Evet.
1: İbrahim Kıvcı, Ahmet Elçin çok çok selam var size. Allah tez zamanda herkesi kurtarsın inşallah.
0: İnşallah.
1: Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır.
0: Eyvallah.
1: Abi şarkıyı söyleyeyim mi?
0: Söyle hadi bakalım.
1: Adanalı Ayhan, döneceğim bir gün.
0: Adanalı Ayhan,
1: evet.
0: Döneceğim bir gün. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Evet, evet abi, evet. Bunu tutarım, kusura bakmasın, herkese çok selam olsun. Orhan Ertem abime de, İdris Yörüklü abime selam olsun. Murat Bayram abime selam olsun. Unuttuklarım kusura bakmasın. Abi Allah'a emanet, kolay gelsin.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.

0: Evet, şöyle iki kişi daha hemen alayım. İki kişi daha alayım hemen canlı bağlantıya. Sonra bir şarkı yine göndermek zorundayım. Hemen bekleyelim bakalım. Hatta kim gelecek?
1: Can yarısı yarda kaldı. Bülbül ahu zarda.
0: Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 20.24. Bu arada bizleri dinleyen diğer dinleyicilerim 0532 686 7837 WhatsApp'tan bize yazıyorlar. 0532 686 78 37. Bu arada başka illerden almıyorum artık. Hatta bugün için hiç almıyorum. Yani çevre illerden de bizleri arayanlar var maalesef. O zaman şöyle hemen ben şarkıya gireyim. Şöyle bir şarkı, bir mesajımız var. Onu bir okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkıyı gönderelim. Merhabalar, ben Can. Nazilli Kapalı Bayan Cezaevinde bulunan canımdan çok sevdiğim Bilecik karım Çaykarama. Sen dünyalara bedel, gülüşünle beni her gün hayata tekrar bağlıyorsun. Seninle her şeye varım ben, emin ol. Seni çok seviyorum. Eylem Aktaş'tan Yüreğimde Tut şarkısını armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. O güzel parçaya şimdi yer vereceğiz. Onun hemen sonrasında da yine devam edeceğiz. Onları da dediğim gibi göndermem lazım. Hak geçmesin. O yüzden hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Eylem Aktaş sizler için seslendirecek. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Can'dan, canından çok sevdiği Bilecik karısı Çaykarasına özellikle armağan oluyor bu güzel parçamız.

0: Evet, devam ediyoruz Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 20.30 diyelim. Canlı yayına gelmek isteyenler varsa hemen hızlıca gelsinler. Çünkü mesajları da bir yandan yetiştirmeye çalışacağım. Evet, bu arada mesaj atan değerli dinleyicilerim veya atmak isteyen değerli dinleyicilerim, ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37'den 0532 686 78 37'den bizlere yazabiliyorsunuz WhatsApp üzerinden ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi, Nazlı ile Açık Cezaevinden arıyordum ben. Hazar Durak abi.
0: Biraz önce de aradıydın sanki.
1: Evet evet abi, aradım da unuttum abi, yerim vardı, onları da söylemek istiyorum abi.
0: Hadi söyle bakalım onları.
1: Serdal Demir abime, Erdal Güler abime, Bilal Taşkın abime, Süleyman Uğurcan abime, Muşlu Apo dayıma, Ahmet abime, Gökhan Erdoğdu abime, Mahmut dayıma çok çok selam olsun herkese. Özellikle Serdal Baba, Bebeko dayı, Aslan abim benim. Herkese çok selam olsun. Ahmet Elçi'ye de selam olsun. Tüm sevdiklerime selam olsun abi. Şarkı tekrardan arma edebilir miyim abi?
0: Yok, alamıyorum abi.
1: Tamam abi.
0: Aynı kişi
1: tamam
0: olduğu abi. İçin. Eyvallah. Kendine iyi bak.
1: Bilal Taşkın abime çok selam olsun. Kral abim benim.
0: Tamamdır. Ona da gelsin o zaman. Tamam, Allah'a emanet. Sağ olasın. Evet. Bakalım hemen attığımıza kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
2: Serra abi. Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Abi, ben Nazlı Açık Cezaevinden arıyorum. Ahmet Elçik.
0: Evet Ahmet.
2: Abi, buradan Kafalı'ya seslemek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Ceylik Oğuşu'na yatmakta olan Kudret Elçik abim, İbrahim Kıvıcı, Servet Kocaman, Okus Bokus Asan Dibekçi, Masum Güngör, Onur Çakmak, başka evet. Kasap dayı, Ümit Bilgen.
0: Evet.
2: Ondan sonra abi, biz Uşaklı yıkamacı Mahmut abiye sesleniyorum. Buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Hazar Durak abime, Süleyman Uğurcan abime.
0: Evet.
2: Serdar Demir abime, Bilal Taşkın abime.
0: Evet,
2: Erdal Güler abime, Serdar Demir abime, Namı Diğer Bebeko abime, Mahmut abime, Mehmet Elci'ye.
0: Evet, başka?
2: Abi, C6 değil mi? C6 koğuşuna yatmakta olan kuzenim Necat Elci'ye. Buradan çok çok selamları gönderiyorum.
0: Eyvallah.
2: Necat, Mehmet'in de burada sana çok çok selamları var. Abi, devir koğuşunda yatmakta olan canım amcam Süleyman Elçi'ye sesleniyorum. Selamünaleyküm amca, selamlarımı söylüyorum. Amca ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin? Mehmet'in falan, hepinizin size selamı var. Abi, bir de Adana Layan'ın şarkı istiyorum.
0: Söyle bakalım, şarkı neymiş?
2: Adana Layan, Döneceğim Bir Gün.
0: Adana Layan, Döneceğim Bir Gün. Evet. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet abi.

0: Bakalım şöyle hattımıza kim geliyor? Bir bakalım. Alo. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam. Hoş
1: ben
0: geldin.
1: Ben Nazilli Atik Cezaevinden arıyorum abi.
0: Evet.
1: Buradan tebriklerime seslemek istiyorum.
0: Önce kendi ismini bir söyle. Herkes bir duysun kimin seslendiğini, değil mi?
1: Benim ismim Mehmet Elcik abi.
0: Mehmet Elcik. Hadi bakalım şimdi seslen.
1: Abi kapalı yatmakta olan abim Kudret Elcik, C7 koğuşuna yatmakta olan Kudret Elcik abime seslenmek istiyorum. İbrahim Kubiçi abime seslenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Servet Kocaman abime seslenmek istiyorum. Okus Bokus Hasan abime seslenmek istiyorum. Masum Güngör abime seslenmek istiyorum. Namı Diğer Kral. Abi sen unutmadık, haberin olsun.
0: Evet.
1: Başka Okus Bokus Hasan, Servet Kocaman, Hazar Durak abime, Açık Cezaevinin Gülü Mahmut abimize seslenmek istiyorum. Bilal Taşkın abime seslenmek istiyorum. Serdar Demir abime seslenmek istiyorum. Süleyman Uğurcan abime seslenmek istiyorum. Nazilli Açık Cezaevinin Kralı Serkan Yıldırım abime seslenmek istiyorum. Cengiz Velik abime seslenmek istiyorum. Alperen kardeşime seslenmek istiyorum.
0: Evet. Başka var mı?
1: C6 koğuşunda Necat Elci'ye seslemek istiyorum.
2: İyi akşamlar. Uşaklı yıkamacı Mahmut. Bütün kader vakımlarına selamlar. Allah kurtarsın. Şunu söylemek istiyorum. Tahtadan maşa, ipneden paşa olmaz. Seveceksen serseriyi sev, serserinin kalbi kırılmaz. İyi akşamlar.
1: Alo.
0: Seni hattan alıyorum kardeşim. Kusura bakma. Şu hareketi yapan arkadaşın numarasını engellerim o telefonu. Bir daha da, bakın bir daha da o telefondan burayı arayamazsınız. Bakın ben diyorum ki telefondan bir kişi benimle konuşsun. Telefonu başkasına vermeyin. Hak geçmesin diyorum. Ama yapıyorsunuz, o numarayı engelleyeceğim. O hattan, o telefondan bir daha bura aranmayacak. Onu unutmayın. Tamam. Neyse devam edelim. Devam edelim. Şöyle bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Serdal Demir abi.
0: Evet Serdal. Hoş geldin.
3: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Şükür diyelim.
3: Abi,
0: sen nasılsın?
3: Bir C9'a seslenelim abi kardeşlerime.
0: Hadi seslen bakalım o C9'a.
3: Öncelikle Kadir Yetim kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Onu çok seviyorum. Serhat Demir kardeşim, Serkan Demir kardeşim, İsmail Orasan, Osman Masur, Hazar Durak kardeşim, bir de suç ortağım Engin Akgüze buradan bugün Kapalı'ya gitti, ona çok çok selam iletiyorum.
0: Evet.
3: Kendinize çok iyi bakın. Belki ben de aşağıya gelebilirim, evdekilere bir şey deme Serhat. Anlıyor musun? Başımda bir iki sıkıntı var. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, sizleri çok seviyorum. Bilal Taşkın, bir de yemek ortağım Bilal Taşkın'a çok çok selam ediyorum buradan. Kendisini de çok seviyorum, Allah'a emanet olun.
0: Evet.
3: Abicim diyeceklerim bu kadar, Allah'a emanet olun.
0: Ne gönderelim onlara? Şarkı var mı?
3: Abi Uygar Doğanay'dan bir tane çalarsan.
0: Bir dakika, Uygar Doğanay. Tamamdır, onu yazdım ben. O zaman kendine iyi bak.
3: Sen de abicim hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet, sağ olasın.
3: Sen de abi.
0: Evet, şöyle bir bakalım. Mesajlar vardı, bir mesaj hemen ileteceğim. Mesajı hemen okuyalım. Nazilli E-tipi kapalı cezaevinde bulunan canım eşim Zekiyem. Kahverengi dalları yeşil giydiren Allah bize de kışımıza yaza çevirir. Elbet sayılı gün kaldı sultanım. Biraz daha sabır, en yakın zamanda kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Kara gözlüm demiş değerli dinleyicimiz. Onun da bir parçası var. Onu da şöyle gönderelim. Hatta şöyle bir araya bir canlı bağlantı sıkıştırayım. Onun hemen sonrasında şarkısını gönderelim. Bakalım hattımızda kim var? Alo. Aha, bir saniye. Hemen bir saniye geliyor şöyle. Evet. Alo.
4: Selamünaleyküm abi. Ben Volkan.
0: Volkan hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi. Abi ben isimleri sayayım.
0: Tamam, hadi say bakalım.
4: Abi Yavuz Yaman, Gökhan Olgun, Ahmet Kul, Kadir Sarıoğlu. Kapalı'da bulunan Azat Tur, Şafak Demir, Şahin Demir, Mehmet İnan Işık, Uğur Çakır, Yaşar Sadiç.
0: Evet.
4: Bir de Ali Yaburgu abi.
0: Evet.
4: Şarkıyı söylüyorum abi.
0: Söyle hadi şarkıyı da.
4: Enes Yıldırım Bir Zalim.
0: Enes Yıldırım Bir Zalim.
4: Abi çalgar şarkı kurban olan.
0: Zaten hep çalmadım. Yo, hepsi çalıyor vallahi hiç. Listeyi bir dinlersen komple çalar.
4: Bir daha bir şey daha söyleyeceğim.
0: Hadi söyle bakalım.
4: Ahmet Kul'un abisi Azat Kul'a çok selam var.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
4: Görüşürüz abi.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet. Yıldız Tilbe'den bir parça istemişlerdi. Onu gönderelim. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız. Nazilli E-tipi kapalı cezaevinde bulunan canım eşim Zekiyem. Kahverengi dalları yeşil giydiren Allah bize de kışımızı yaza çevirir elbet. Sayılı gün kaldı sultanım. Biraz daha sabır. En yakın zamanda kavuşacağız. Seni çok ama çok seviyorum kara gözlüm demiş dinleyicimiz. Hep birlikte onlar için dinliyoruz.

0: Evet, Türkiye Vestiyo saatlerimiz 20.46 ve şöyle bakalım hemen hattımıza kim geliyor. Şöyle bir bakalım. Alo. Bir saniye. Evet, hattımızda kim var hemen bir bakalım. Alo.
1: Alo, Aydın Aşkı'da hemen Abdullah Polat abi. Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam Abdullah, hoş geldin.
1: Hoş buldum abi. Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Şükür diyelim halimize.
1: Abi Açık Cezaevinden arkadaşlarım var. Bunların ismini sayacağım.
0: Tamam.
1: Çok sevdim arkadaşlarım.
0: Tamam, buyur.
1: Yavuz Yaman abim var abi. Gökhan Olgun. Can kardeşim Ahmet Kul. Onun abisi var Azat Kul abi ya. Kadir Sarıoğlu kardeşime. Doğukan Akçin kardeşime. Uygar Doğanay'dan Haset şarkısını Ahmet Kul arkadaşıma istiyorum abi. Kardeşime istiyorum.
0: Bir dakika hemen yazalım. Uygar Doğanay'dan Hasret.
1: Hasret.
0: Tamamdır.
1: Ahmet Kul kardeşime istiyorum abi o şarkıyı.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
1: Bir de Kapalı'da Muratcan Günüş dostum var abi. Ona da çok selamlarımı iletiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Duyuyorsa eğer.
0: Eyvallah.
1: Kolay gelsin, başarılar dilerim.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın.
1: Sağ olalım benim. Eyvallah.
0: Evet, hemen devam edelim. Şöyle hattımıza
2: alo,
0: kim geldi?
2: İyi günler. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
2: Ben Aydın Acarlar'da oturuyorum. Aydın Açık Cezaevinde yapmaktayım.
0: Evet.
2: Buradan sevdiklerime bir öncelikle bir selam salıyorum. Buradan benim babam tahliye olmuş, babama Bülent Çatal'a. O kardeş şu isimleri gidelim.
0: Evet.
2: Aziz Kılıç'a. Mişko'ya. Serkan Can Çezer'e.
0: Evet.
2: Mutlu Baskırona. Okan? Okkala Hatun'la. Neşet Ertaş'tan yolcu diyorum. Herkese burada sevdiklerime de bol bol selam salıyorum.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Evet.
0: O zaman Allah'a emanet.
2: Siz de görüşürüz. Siz de kendinize iyi bakın.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın.

0: Ya hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun abi, iyisin inşallah.
0: Şükür diyelim kardeşim. Benim.
1: Vallahi bir şeyler duydum abi, geçmiş olsun.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun, sağ olasın valla. Kimlere
1: nasıl
0: sesleneceksin?
1: İyidir inşallah.
0: Şükür şimdilik valla, haber bekliyoruz işte doktorlardan.
1: İnşallah.
0: Öyle yani. Sen ne yapıyorsun?
1: Valla çok şükür abi, ne yapayım, çalışıyordum. Valla radyodaydım, böyle koşarak geldim, dedim bir konuşayım abi.
0: Eyvallah abi. Allah razı olsun, sağ olasın. Hadi kimlere sesleneceğim, bir seslen bakalım. Kadirli
1: Kapalı Cezaevinde bulunan kuzenim Abdurrahman Aydemir, Yakup Akbulut, John 4 koşunda Teren Tuçanlı, Mehmet Şirin Tuçanlı,
0: evet,
1: Sinan Orosan, İsmail Orosan kardeşlerime, İlhan Öğür kardeşime, Osman Mansur'a abime, Cengiz Demir abime, Sultan İsa'lı Cengiz Demir abime.
0: Evet.
1: Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan özellikle Şevki Sert abime.
0: Evet.
1: Hazar Durak kardeşime, İdris Yürüklü abime, Hacı Murat Bayram abime. Karama gelsin, Germencikli Karama gelsin.
0: Evet.
1: Özellikle öz abim Kadir Denli abime gelsin. Zaza Dayı'ya gelsin, Sedat'a gelsin.
0: Evet.
1: Burada açıkta B12 şey K12'de kardeşlerim var. Reber Gence gelsin.
0: Evet. Başka var mı?
1: Vallahi tüm burada iki arkadaşlara gelsin. Samet'e kardeşime gelsin.
0: Tamam. Ne çalacağız onlara?
1: Ahmet Şeytan Ahmet'e gelsin.
0: Evet.
1: Şevki Sert abime özellikle gelsin.
0: Evet.
1: Vallahi bir ne şarkı söyleyeyim bilmiyorum da.
0: Varsa aklında söyle, yoksa ben bir tane gönderirim.
1: Vallahi işte vallahi sen biliyorsun abi, aklında varsa güzel bir şey söyle.
0: Tamam, ben o zaman sana bir
1: özellikle
0: tane.
1: Buradan İlhan Öl kardeşime buradan çok selam, Orosan kardeşlere.
0: Evet.
1: Demir kardeşlere. Tunç abilerime, Tunçlara çok selam yazıyorum. Aydın Açık Cezaevinde bulunan Mert Turu kardeşime özellikle gelsin.
0: Eyvallah.
1: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? O zaman kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet. Sen de abi, Allah şifa versin.
0: Amin. Amin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun.

0: sabah.
1: Evet, Türkiye Besyo saatleri 20.52 ve bakalım hattımızda kim var? Alo. Aha, bir saniye. Bir saniye, hemen şimdi şöyle bir yapalım. Evet, şimdi oldu. Alo.
2: Alo.
1: Evet, hoş geldin.
2: Selamünaleyküm abicim, hayırlı akşamlar.
1: Allah razı olsun.
2: Abi ben Ali İhsan Gülfidan.
1: Evet Ali İhsan.
2: Çine Orman İşletme Müdürlüğü'nden arıyorum abicim.
1: Evet.
2: Aydın Kapalı Cizem Fos Kurumu'nda yatan arkadaşlarım, abilerime bir selam yollamak istiyorum.
1: Hadi Sarazim gönder Bey. Bakalım.
2: Abi biraz işlem kalabalık.
1: Tamam, sıkıntı yok.
2: Abicim Aydın Kapalı Cizem Fos Kurumu'nda yatan abim Poyraz Gülfidan, İrfan Kurtulan, Serdar Geldi, Ali Kurtulan, Ferdi İçten, Sefa Kurtulan, Umut Korkmaz, Adil Eksen, Derman Babada ve Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan amcam İbrahim Gülfidan ve arkadaşlarım Yaşar Ançer, Ali Soysal, Durmuş Egemen, Atalay Bülbül, Ayaz Ateş, Onur Trit, Uğur Türcan, Ahmet Öpöz, Maşallah Turgut, Yıldıray Kuzu, Özgür Kurtulan, Sezer Babada, Mehmet Öcal, Yıldıray Gül, Abdullah Taşan, Kurtuluş Özen, Fesih Aydın, Gökhan Endek, Rıfat İnal, Bayram Hazer, Mehmet Aslan, Kemal Kaya. Abicim, abim Poyraz Gülfidan'a bir şarkı istemek istiyorum.
1: Hangisi? Hangi şarkı?
2: Burhan Yuvacı, Kader Mahkumuyum. Özellikle Poyraz Gülfidan'a gelsin
1: bir
2: abicim.
1: Bir dakika.
2: Kurtulanla bilinabilir.
1: Burhan Yuvacı,
2: Kader Mahkumuyum.
1: Mahkumuyum. Tamam.
2: Özellikle Poyraz Gülfidan'a gelsin abicim. E4 koğuşunda yapar.
1: Öyle mi?
2: Allah'a emanet olun abicim. Hayırlı akşamlar.
1: Tamamdır.
2: Durumlar, tamam, söyledik işte. Tamam abicim, hadi görüşürüz.
1: Allah'a emanet, sağ olasın.
3: Yürekte sızım, gözde yaşım, bu ayrılığı istemeden de.
1: Evet, Türkiye Besyo saatleri 20.54.

0: Canlı bağlantılarımız birazdan bitiyor ve bakalım hemen attığımızda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben Nazilli. Açıklama arıyorum abi.
0: Karam. Evet. Karam.
1: Evet, nasılsınız abi? İyisin inşallah.
0: Şükür diyelim valla. Sen nasılsın?
1: İyi valla şükür. Geçmiş olsun abi. Baban rahatsız olmuş geçen hafta.
0: Evet, Allah razı olsun. Sağ olasın.
1: Nasılsınız inşallah? İyidir inşallah. Babanızda.
0: Valla yarın için iyi haberler bekliyoruz.
1: İnşallah şimdi, iyilikler atlam.
0: Yayın sonra oraya gideceğim nasipse.
1: Tamam. Valla iyi. Hastanın geçermesi inşallah.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi aynen yapmak olan abim. Kardeşim İrfan Çeşmeci, abim Ozan Çeşmeci, dayım Süleyman Doğan, Zahit Doğan, Can Gül abim, Cemal Gül kardeşim, Ferdi Doğan kardeşim.
0: Evet.
1: Yani Aydın yapmakta olan ismini sayamadım. İsmini sayamadım. Bütün abilerim, kardeşlerime selam olsun.
0: Evet.
1: Abi Nazilli Kapalı yapmakta olan kardeşim. Cihan Dinar, amcam Aydın Dinar, Egemen Güney, Berat Yakoğlu, Aydın Nazilli Açık yapmakta olan Ahmet kardeşim gelsin, İsmail Ülker kardeşim gelsin, Ferit Oğuz abim gelsin. Yani sesimi duyan herkese gelsin yani. Bugün bir liste yok elimde, aklıma gelen isim yok. Herkese gelsin. Bir de şarkımı, istek şarkımı isteyeceğim abi senden.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Bayram Şempınar'dan Koca Çınar.
0: Bir dakika. Bayram Şempınar.
1: Koca Çınar.
0: Koca Çınar. Tamamdır.
1: Bu da şeyde Nazilli yatmakta olan abim, değerli abim Necati Gölü gelsin.
0: Bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, Türkiye Vesio saatleri 20.56, artık son canlı bağlantılar ve bakalım şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
2: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Abi ben Nazilli Açık Cezaevi'ni arıyorum.
0: Evet.
2: Abi buradan abimlere seslemek istiyorum Kapalı'ya.
0: Seslen bakalım. Kapalı. Önce kendi ismini bir söyle, bir duysunlar kim olduğunu.
2: Benim Mehmet Elcik abi.
0: Mehmet Elcik.
2: Aynen abi.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Abi Ceyli Koğuşu'nda yapmakta olan Kudret Elcik abime, İbrahim Kocu abime, Okus Bokus Hasan abime, Masum Güngör abime, Servet Kocaman abime. Servet abi unutmadık sen abi. Senin ismini söyleyeyim. Buradan çok çok selamlarımı iletim abi size.
0: Evet.
2: Başka abi D1 Koğuşu'nda yapmakta olan amcam Süleyman Elcik. Sinan Kıvıcı.
0: Evet.
2: C6 koğuşunda yatmakta olan kuzenim Necat Elçik. Bunlara buradan çok çok selamlarımı iletiyorum abi. Kasap dayı. Ondan sonra abi Açık Cezaevi'nde yatmakta olan Karam abim. Serdar Demir abim.
0: Evet.
2: Erdal Güler abim. Bilal Taşkın abim. Süleyman Uğurcan abim. Mahmut, orta yıkamacı Mahmut abim. Mehmet Elçik kuzenim abi, evet. Bir de şarkı istemek istiyorum.
0: Hadi onu da söyle hemen.
2: Belgürzar.
0: Neyi bir daha söyle?
2: Belgürzar.
0: Belgürzar.
2: Aynen abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet. Son iki canlı bağlantı alacağım. Bir kişiyi şimdi alıyorum. Bir kişi de bunun sonrasında arayabilir. Sonrasında canlı bağlantılar bitiyor. Ona göre bilginiz olsun ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Ben Aydın Açık'tan, İzmirli Tansel abim.
0: Evet Tansel, hoş geldin.
3: Nasılsın abim? Hoş bulduk.
0: Evet. İnşallah. İyiyim valla. Şükür diyelim. Sen nasılsın?
3: Abim, şükür valla. Nasıl olalım? Devam. Ulaş abi geldi. Temişliyiz.
0: Geldi mi?
3: Evet abi.
0: Ona da selam abim. Söyle.
3: Aleyküm selam abim. Buradan başta Aydın Kapalı'daki Can abim Emircan Yazıcı'ya, Aslan abilerim Mehmet Erol abime, Şafak Demir abime, Murtake Metin Kırbaş abime, Çin'e Açık Cezaevinde bulunan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Aydın Açık'ta bulunan Reis Ulaş Tekeş abime, Erdoğan Rime yani namı değer Tweety'ye, Abdülaziz Demir dayıma, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Sofi Muhammed Duman'a, İzmirli Merdo'ya, Mahsun Çoşut'a, Cüya abiye, Emrah Kılıç'a, Hasan Gündoğan'a, Yıldırım Yıldız'a, Engin abiye, Ömer Yalı'ya, Kadir Taş abime, Şino abiye, Sergen Karatosun'a, tüm B112 koğuşuna, Park Bahçe'deki Barış Öcal'a, Ali Fenerci'ye selam ederim.
0: Evet.
3: Her tesadüf bir başlangıçta finalisten oynasın, perdeyi kader kapatır diyorum abim. Tüm kader mahkumlarına özgür günler diliyorum. Tarih kralları değil, krallara baş kaldıranları yazar diyorum. Enver Yılmaz'dan Deli Gibiyim parçasını istiyorum.
0: Enver Yılmaz, Deli Gibiyim. Tamam.
3: Evet abi.
0: Bu kadar mı?
3: Şu anda da imam var abim yanında. O da bağlanamadı. Veriyorum ona.
0: Hayır, öyle bir şey yok abi. Bakın tekrardan söylüyorum. İkinci kişiyi vermeyin telefona. Telefona vermeyin. Kimin nasibiyse o geliyor abi. Öyle bir şeyimiz yok. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Lütfen. Zaten son bir canlı yayın alacağım dedim. Son bir kişi. Kimin nasibi varsa o gelir. Bakın ben burada babam orada hasta yatakta yatıyor. Ben burada söz veriyorum. Kimseye hani hakkım geçmesin. Kimsenin vebali benim üstümde kalmasın. Söz verdim diye. Ben buraya geliyorum bu haldeyken bile. Babam orada yatarken niye sizlere söz verdim diye. Çünkü bizde söz namustur. O yüzden ölmediğim zaman ben buradayım dedim. Allah hani canımızı almazsa her zaman geleceğim. Her zaman sizi hani bu yayını yapacağım elimden geldiği kadarıyla. O yüzden hemen bakalım son canlı yayın bağlantısını alıyorum şu an. Geldi hattıma. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
4: Selamünaleyküm. İyi akşamlar. İyi yayınlar abim.
0: Aleykümselam. Bak nasibinle geldin.
4: Abi nasibinle geldim de bu zamana kadar herkes ben uydu. Ben insanlara uydum. Millet beni saf tuttu arkamda. Sen şimdi Hakk'a giriyorsun.
0: Yok abi ben Hakk'a falan girmeyelim biz aman. Bak babam sadece bana şu lafı var ya, sana bir şey söyleyeyim. Hani yanlış anlamayın beni. Bak ben kimsenin ne Hakk'ına girmek isterim ne de bir şey. Babam o haliyle ne dedi biliyor musun bana? Oğlum çaydanlıkçıya 500 lira borcum var dedi. Bak adam bunu düşünüyor o haldeyken bile. Yani o yüzden dolayı diyorum ya, hani yanlış anlamasın kimse. Ben kimsenin hakkına girmeyeyim.
4: Yok yani, abi yok, yanlış anlamıyorsun.
0: Bak şu an bak son dedim, tak geldin, bak nasibinde var, geldin. Eyvallah.
4: Sağ ol, Allah razı olsun abicim.
0: Eyvallah. Hadi say bakalım kimlere sesleneceğiz.
4: Abicim ben Aydın Kapalı'da bulunan arkadaşlarımı seslenmek istiyorum.
0: Evet.
4: Can abim Erkan Güneş, Mehmet Erol, Köksal Çakır, Sabır Taşçı ve İdris Taşçı, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Semih Çıtak, Şafak Demir, Emircan Yazıcı, Adanalı Vedat, Gökhan Uslu, Savaş Taşçı, Uğur Kavas, Metin Kırbaş, İlker Kırbaş, Sansar Selim, Motor Ali, Tako, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten. Daha sonra açıkta bulunan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Abilerime seslenmek evet. istiyorum. Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, İzmirli Tansel, Abdülaziz Demir dayıma, Fırat Gülüş dayıma, Mahsun Coşut, Sergen Karatos'un, Hasan Gündoğan, Ömer Yalı, Engin abi, Sabahattin Yüregil, Emre Değer, Hüsnücan Canbaz, Ahmet Becerik, Salih Kavas, Eyüp Denktaş, Tunay Manyası, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Mithat Özçimen, Ahmet Moran, Şahan Genç, Cio abi, Emrah Kılıç, Olcay Gülakar, Değerli Bacanayım İbrahim Sevimli, Sadullah Avcı, Kenan Demir, Kadir Taş ve Erdoğan Rim abime, Yavuz Yaman abime ve Gökhan kardeşimize gelsin.
0: Evet.
4: Şimdi açıkta bulunan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu ve babası Serkan Tavaslıoğlu'na, bir de Özgür Saraç'a gelsin. Nazil'de yatan Murat Şengüler dayıma gelsin.
0: Evet.
4: Bir de Aslan dayımın can kardeşleri Abdullah Karademir'e, Orhan Kapkara'ya, Cafer Turhan'a, Ömer Karaman, Şafak Karaman, Muhammed Alakuş, yeğeni Sinan, Bombacı Birkan'a, Kuzey'e, Umut'a, Aytaş Demir'e, Semih Çıtak, Aslan Kutlar, Polat ve Tuğrul'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Aslan kuzeni Mehmet Erol'a, Ziya Ateş'e, Tako'ya, Uğur Uzman'a, Aslan yeğeni Ekrem Tavaslıoğlu'na ve Serkan Tavaslıoğlu'na, tanıp tanımayan tüm arkadaşlarını ve kardeşlerine gelsin.
0: Evet.
4: Barış Öcal'a, tüm Çinelilere gelsin abicim.
0: Ne gelsin onlara?
4: Ne gelsin abicim? Servet Karakaya'dan Zindan şarkısı gelsin.
0: Bir dakika, Servet
4: Karakaya Zindan şarkısı.
0: Karakaya gelsin. Zindan, tamamdır. Bu kadar mı?
4: Evet. Günün sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
0: Tamam, bekliyorum o zaman.
4: İki yakası bir araya gelmesin diyenler varmış. Biz üstten hep iki düğme açık gezeriz. Aslan her yerde aslandır. Aslan layık olduğu yere buldu. Aslan dayım ulaştık eş.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
4: Bu kadar dayıcım.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Bu arada dayımın çok selamı var. Geçmiş olsun diyetlerini iletiyor. Bilginiz olsun.
0: Aleyküm selam. Sen de ona aynı şekilde selamlarımı ilet. Allah razı olsun.
4: Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar abi.
0: Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın.
4: Sağ olasın.
0: Evet, canlı yayın bağlantılarımız bu saat itibariyle bitti. Bu arada bir mesajımız vardı. Hemen şöyle bir bakalım. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde olan Celal Önler'den tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Allah hepinizi kurtarsın. Allah yardımcınız olsun demiş. Özellikle Celal Önler'e kızlarından ve eşinden tüm güzel parçalar armağan olsun. Özellikle ben güzel bir parça belirlemişler. Onu göndereceğim. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu güzel parça özellikle ama özellikle Celal Önler'den tüm koğuş arkadaşlarına özellikle geliyor. Allah hepinizi kurtarsın. Allah yardımcımız olsun demiş değerli Celal Önler. Ayrıca tüm güzel parçalar eşi ve kızından Celal Önler'e geliyor. Şu güzel parçayı bir dinleyelim, onun hemen sonrası buradayız.

Beş yıldızlı başgardiyan. Suç işlesem vurar divan. Bütün mahkumlara selam. Bütün mahkumlara selam. Bırak giden bak.

Evet, artık ben vedamı yapayım. Son bir mesajımız var. Onu da okuyayım, şöyle vedamı yapayım, ben de gideyim. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Çetin Geçer. Buradan kardeşim Metin Geçer'e, Meto Başkan'a, Burhanettin Buğcu, namı değer Sattam'a, Çağlar Çevik abime, Ozan Küçükdemir'e, namı değer Topal'a, Yavuz Çoban'a, Ahmet Kızıltaş'a, Melih Döner'e, Turan Seven'e, Çağlar Sarı'ya, Aydın Sevici'ye, Ramazan Sevincer'e, Hakan Dumlupınar'a, Bıcır Oza'ya buradan hepsine selamlar olsun. Buradan Melih Döner kardeşime ayrıca bir notum var demişler. Çağlar Çevik abimizle aynı koğuştaymışsınız. Abimiz bizim için değerli, birbirinize emanetsiniz. Dostlarla özgür günde görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet. İsmini atladıklarımız varsa kusuruma bakmasın demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle bu ismini saydığım kişilere, Çetin Geçer'den, kardeşim Metin Geçer başta olmak üzere tüm saydığım isimlere, özellikle tüm güzel parçalar geliyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ölmezsek, sağ kalırsak haftaya Salı günü yine burada olacağız. Allah izin verirse. Kendinize iyi bakın. Ailelerinizi aramayı asla ama asla unutmayın. Muhakkak ailelerinizi arayın. Sevdiklerinize sesinizi duyurun. Yayında bir kusurum olduysa herkesten affola. Dediğim gibi, hani bir çınar vardır sizin hayatınızda. İşte bu çınar bir şeyi ikinci kez geçirdiğinde, bir de evin tek oğlu olduğunuzda, hani insan dayanamıyor. Ne olursa olsun, işte diyorum ya, bir çınarın gözünüzün önünde yatması çok zor. O yüzden hani sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hayat diyorum ya, hani hayat çok değişik. Bir var bir yok. O yüzden kimseyi ne kırın ne de birine kırılın. Ölümlü dünyada yaşıyoruz. Ben her zaman diyorum, kimsenin ne hakkı bana geçsin ne de benim hakkım sizlere geçsin. Hepiniz haklarınızı helal edin. Bugün varız, yarın yokuz. Benim sizlere hakkım helal olsun. Hani bazen böyle zorlanıyoruz ama diyorum ya, benim hepinize hakkım helal olsun. Bir hakkım varsa sizler de haklarınızı helal edin bana. Ne olur ne olmaz bu hayatta, ne olacağımız belli değil. Ama her zaman diyorum, sevdiklerinize asla sırtınızı dönmeyin. Her zaman arayın, yokluğunuzu da hissettirmeyin. Bazen elinizde hiçbir şey olmuyor. Ne kadar tanıdığım, hani o kadar çevrem var diye hani böyle şey yapıyorsunuz ama işte böyle bir durumda inanın yer bulamadım. O yüzden tek sığındığımız Allah'ımız var. Sizlerin de duasına ihtiyacım var. Biliyorum sizler dua ediyorsunuz. Allah razı olsun bin kere hepinizden. Ama diyorum ya, kötü bir zamandayım. Ben söz verdiğim için buradayım. Sizler de bugün anlayış gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa, Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

ayları yıla ekledin. Yırtık resmini kokladın. Gelirsin diye çok bekledim. Kimin var ki senden başka? Kimin var ki senden?

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: YFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

garibin ışığı yanmaz. Beş yavru açtı uyumaz. Garibin dermanı dönmez kardeş. Yavrular ekmek diye ağlar. Anayım kardeş, elimden bir şey gelmez ki. Yavrum ekmek diye ağlar.

kurumasın, yayıp

Ersin Murat'a, dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar?

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.